Duysa merkezden kaçtım ben, merkez kaç kuvvetsiz, herkes beni beklerken tek derdim uyumak. Bağırsam da onlar beni duymaz, çağırmadan gelmez, kaybolanı bulmaz. Dönüştüm canavara, can atarak yaşamaya şaşırdım, can

Bir tane Kerem'in arkasına direkt çıkıp Kerem'in...

HD olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTurk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

Düştüm kandım, verilen sözler dargınma, ama çıkamadın aklımdan. Sevgimi göreceksin sandım,

çay bile demliyor. Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerim emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

inatçı hüznü. Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevdam tüter. Şubat

0: Haberim ben bu arada olsun. Gerçekten gözümü bağlayacaksınız falan sandım. Okan Hoca'yı ziyaret ettim, konuşuyoruz falan. Şimdi istediğim noktaya geldi. Az önce de anlattım ama yine gülün.
1: Bilmiyormuş gibi yapacağız. Aklına birden gelir ise var ama
2: ben zaten aramam. Görünüşü Kaan Ayhan'a çok benziyor bu arada.
0: Oyunculara falan benzetildiğim oldu. James Franco'ya falan benzetmişlerdi. Beni bırakın ki bırakamıyorlardı. At gollerini ver, ellerini coştur bizi.

0: sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Seni görünce yokladı birden.

0: Son aşkımız gitmez.
1: Cahil zamanıma geldi.
0: Yine de fark etmez.
1: Şimdi yok.

olur böyle şeyler her zaman. Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: Ocakta yemeğin vardı bu hafta. Lütfi Selçuk'un leziz tariflerine Şef Özge Sipahioğlu eşlik ediyor.
1: Sen bir şef olarak izleyicilerimize kış aylarında mesela nelere dikkat etsinler?
2: Yani kış ay, aslında bunun yazı kışı da yok da her şey her zaman dengeli olması gerekiyor.
1: Bu bir şeffaf şekilde artık efendim ya olacak ya olacak. Görüyor musunuz? Bunu gerçekten hiç işine koymayın. Kaşıklayın yani böyle bir lezzet. Böyle bir lezzet de yok.
2: Bagel dar da yapıyoruz ve onun şeyi ekmeğini de kendimiz yapıyoruz. Orada ya şu ama bunun da sırrını verirsem olmaz ki Lütfi.
0: Ocakta yemeğim var. Cumartesi pazar saat 14'te Dream Türk'te.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konu.
1: Her dünyayı sen.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi en yeniler, en iyiler Dream Türk ekranlarında sizlerleydi. Şimdi ise içlerinden en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan 10 tanesini geri sayacağız. Açılışı Sertab Erener'le yapıyoruz. 10. yılına özel hazırlamış olduğu şarkısı tek başınayla 10 numara.

Yine bir ikili ve yine bir yeni çalışmayla devam ediyoruz. Tuğba Yurt ve İkilem, İçiyorum Ederimize video klibiyle listeye 6 numaradan giriş yapıyor.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin ve isteklerde bulunun. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Ocakta yemeğin vardı bu hafta. Lütfi Selçuk'un leziz tariflerine Şef Özge Sipahioğlu eşlik ediyor.
2: Ben bir şef olarak izleyicilerimize kış aylarında mesela nelere dikkat etsinler?
3: Yani kış ayları, aslında bunun yazı kışı da yok da her şey her zaman dengeli olması gerekiyor.
2: Bakın şeffaf şekilde artık efendim ya olacak ya olacak. Görüyor musunuz bunu gerçekten hiç işine koymayın, kaşıklayın yani böyle bir lezzet. Böyle bir lezzet de yok.
3: Bagel dar da yapıyoruz ve onun ekmeğini de kendimiz yapıyoruz. Orada yaşa ama bunun da sırrını verirsem olmaz ki Lütfi.
1: Ocakta yemeğim var. Cumartesi pazar saat 14'te Dream Türk'te.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
2: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: teşekkür ederim.
1: Haberim ben bu arada olsun. Gerçekten gözümü bağlayacaksınız falan sandım. Okan Hoca'yı ziyaret ettim, konuşuyoruz falan. Şimdi istediğim noktaya geldik. Az önce de anlattım ama yine gülün.
0: Bilmiyormuş gibi yapacağız. Aklına birden gelirse var ama
2: ben zaten aramam. Görünüşü Kaan Ayhan'a çok benziyor bu arada.
1: Oyunculara falan benzetildiğim oldu. James Franco'ya falan benzetmişlerdi. Beni bırakın
3: ki bırakamıyorlardı.
1: At gollerini ver, ellerini coştur bizi.

içinde de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp

0: sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
2: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Via Caravan deşarjı sunar. Via Caravan.

0: Herkese merhabalar. Deşarj başlayan program Dream Türk TV ekranlarındasınız. Hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz. Her hafta popüler isimlerle buluşuyoruz. Ve bu hafta da Gökhan Türkmen'in o şahane stüdyosuna konuk olduk. Bizi misafir ediyorlar ve bir saat boyunca müzikal yolculuğun yeni projelerini her şeyi detaylı olarak konuşuyor olacağız. Hemen iletişim adreslerimizi hatırlatalım arkadaşlar. X ve Instagram'da Dream Türk TV ve Refik Serez olarak bizi takip alabilirsiniz. Murat Karataş yönetmenliğinde başlıyoruz programa. Şimdi geçtiğimiz günlerde harikulade bir projeyle karşımıza çıktı. Özel bir projeydi. Detaylarını şimdi kendisinden alıyor olacağız. Hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk, sağ ol Refik. Siz de hoş geldiniz.
0: Çok güzel bir yer yapmışsın. Eyvallah, önce oradan başlayayım. Stüdyo muazzam, güzel yer. Zaten Anadolu yakasının en prestijli yerinde. Ortam şahane ve enerjisi de çok güzel aslında. Evet, İçeri girdiğimiz andan itibaren o güzel tatlı harika enerjiyi aldık.
1: Süper, aldıysanız ne güzel. Biz de zaten amacımız aslında biraz öyle bir yer yapmaktı. Yani daha önce biliyorsun Maslak'ta bir yerimiz vardı GTR deneyimi diye. Yani ofisimiz de aslında birazcık orası yapmaya çalıştık ama orası birazcık aslında iyi bir home studio gibi bir yerdi yani. Ama biraz küçük bir yerdi. Yani dilediğimiz hareket alanına sahip olamıyorduk orada. Hem işte kayıt sırasında da çok uzun süre orada sabit kalabilmek zor oluyordu. Trafik yüzünden işte biz bu taraf çocuğuyuz. Yani hep bu tarafa dönmek zorunda kaldığımız için trafik mevzusunu çok iyi ayarlamak ve planlamak gerekiyordu. O yüzden de çok rahat değildik orada. Ama orada da tabii ki güzel kayıtlarımız, güzel zamanlarımız oldu. Bayağı 7 sene falan orada takıldık yani.
0: Güzel şarkılar da çıktı
1: güzel
0: ama orada.
1: Albümler, güzel şarkılar da çıkarttık orada. Bir tane daha ofisimiz vardı Ataşehir tarafında burada. İşte orada da daha çok prodüksiyon ofisimiz, hani toplantılarımızı orada yapıyorduk. Hepsinin bir arada olduğu, işte herkesin gelip rahatça çalışabildiği, hem kendi şirket çalışanlarımızın hem de işte dışarıdan da arkadaşlarımızın, dostlarımızın geldiği, böyle birlikte sohbet edebildiğimiz, rahat rahat yayılıp oturabildiğimiz, yani geçip orada sen laptopunu alıp ben şurada bir köşede bir çalışabilir miyim deyip gelip çalışabileceğim bir ortamı sağlayacağımız, tatlı, enerjisi yüksek dediğin gibi öyle bir yer hep hayal ettik. Aslında Sinem'in hayalin bu yani.
0: Evet, şu an biz ofis kısmındayız galiba. Duvardaki
1: evet, o Sinem'in tarafı.
0: Tablolar falan şahane yani, bitkiler
1: hep
0: falan.
1: Hep böyle bir, zaten Sinem'in de kamera zamanından, işte kamera kiralama zamanından hayal ettiği ve yaşadığı aslında ortam hep böyle bir ortamdı. Ben de ilk Sinem'le birlikte olmaya başladığımızda, Cinepark zamanında, onun çalıştığı zamanlar hep böyle bir ortam vardı aslında. İşte oyuncular gelir, arkadaşlar.

0: arkadaşları gelir. Arkadaşlarımız gelsin, oturalım, işte oyun oynayalım, sohbet edelim, beyin fırtınası yapalım. Onun işi için, bizim işimiz için. İlla birbirimize hani aynı şeyi yapmak zorunda değiliz yani falan. Öyle bir yer planladık, öyle bir yer hayal ettik.
1: Herkes gelebiliyor mu peki buraya?
0: Ya gelebiliyor mu derken
1: yani
0: kapımızda
1: müzik yapan, yani müzik yapan herkes stüdyoyu falan
0: Ya
1: kiralayabiliyor
0: şöyle,
1: herhalde.
0: Stüdyoyu tabii ki biraz referanslı kiralıyoruz. Yani hani ben şarkı söylemek istiyorum diyen tabii ki yani öyle bir şeyimiz maalesef olmuyor. Çünkü profesyonel bir kayıt stüdyosu burası.
1: Evet, çok da iyi
0: Yani
1: yapmışsınız.
0: evet, aynen. Biraz hassas davranmak zorundayız yani. O yüzden de referansla tabii ki aldığımız, bildiğimiz insanlar dışında referansla da aldığımız bir kayıt stüdyosu burası.
1: O zaman GTRL'e müzikten mi buluyor olacaklar burayı bir incelesinler?
0: Tabii yani Instagram'da zaten Deney Evi'nin hesabından bakabilirler nasıl bir yer olduğuna, adrese de bakabilirler. Zaten geliyor telefonda atıyorum işte gelmek istiyorum, bakmak istiyorum, görmek istiyorum. İşte stüdyoda kayıt yapmak istiyorum diye. Yani
1: Ama güzel bir stüdyoya ihtiyacımız vardı.
0: Yani
1: Bu
0: bizim
1: açığı da
0: zaten
1: yakın
0: her zaman
1: konuşuyor olduğunuz.
0: ihtiyacımız var. Çünkü biz dediğim gibi yok. Yani biz komün yaşamayı seven, kalabalık
1: İşte
0: yaşamayı seven
1: pandemiden sonra
0: biriz.
1: biraz daha böyle bir evlere kapandık ya. Hani evin küçük bir odasının bir köşesini böyle stüdyo falan
0: Tabii.
1: yapmaya
0: Telefonda da
1: başladılar.
0: yaparsın artık yani. Albüm
1: Tabii.
0: yapabilirsin telefonda da ama
1: Teknoloji de ilerleyince.
0: Yani dediğim gibi bizim daha çok yani müzik yapan İşte daha çok kendi şarkısını kendisi yapan ve bunu daha canlı, daha hareket içerisinde olmayı tercih eden sanatçılarla çalıştığımız için kendileri gelip burada bir stüdyoda kendisine ait olduğunu düşündüğü bir stüdyoda oturup yani burada vakit geçirmek isteyen sanatçılarla çalışıyoruz. Yani o birebir dokunarak, hissederek bir şeyleri yapmaya çalışan, kayıt etmeye çalışan insanlarla daha çok tercih ettiğimiz insanlar. Daha çok müziği içinde yaşayan insanlar. O yüzden de böyle bir stüdyoya onların da ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için de biz böyle bir şey yapıyoruz. Bir de abi dediğim gibi yani hani biz şimdi stüdyoda perde de var. Oyun da oynayabiliyorsun. Yani hani işte lansman da yapabilirsin. Küçük konser de verebilirsin. Küçük stand-up da yapabilirsin. Yani öyle bir alanda
1: Her
0: sahip.
1: şeyi düşünmüşsünüz o
0: Tabii
1: zaman
0: tabii yani her
1: deneyebilir.
0: şeyi düşündük. Yukarı tavandaki yani işte prizlere kadar, işte mikrofon asma sistemine kadar, kayıt sistemine kadar her şeyi düşünülerek yapıldı.
1: Harika,
0: Yani
1: tebrik
0: çünkü
1: ederiz.
0: YouTube çekimleri de yapma hayalimiz vardı ki yapıyoruz işte. Kendi çekimlerimizi yapma hayalimiz de vardı. Şimdi işte Cut diye bir program yapılıyor. Sinem'le Esra yapıyorlar. Onun dışında Arke diye bir programımız var. Pınar Yıldırım yapıyor.
1: O katı biliyorum ya, çok güzel. Önüme
0: Aynen.
1: düşüyor, takip ediyorum da
0: Yani
1: bir yayın sonrası
0: öyle
1: söyleyeceğim
0: şeyler, tatlı
1: Sinem'e.
0: şeyler yapmak için de böyle birazcık içeriği tek parça, işte bootlar olmayan, işte okuma odası olmayan, her şeyin tek bir odada olduğu, her köşenin farklı gözüktüğü bir alana çevirmeye çalıştık. Güzel de oldu, çok güzel çalışıldı, çok güzel, çok emek verildi, çok titiz davranıldı. Sevgili Halil ve Burak gerçekten yani kendi yerleriymiş gibi burayı yaptılar. Biz de çok memnun kaldık.
1: Süper. O zaman Deney Evi'nden arkadaşlar takip edebilirsiniz. Şimdi özel şarkıyı bir ekranlara getirelim. Sonrasında bunun detaylarını konuşacağız. Çünkü proje içerisinde güzel çocuklar var.
0: Eyvallah.
1: Masal Olsa'yı
0: Masal.
1: şimdi ekranlara getiriyoruz arkadaşlar. Çok taze, birkaç gün önce siz müzikseverlerle buluşan bir şarkı ve video klip oldu.

0: Şimdi bu klibe baktığımızda Neil Ronay'ı görüyoruz ve Mozart Akademi'ndeki o güzel tatlı çocukları görüyoruz. Aynen. Bu proje nasıl ortaya çıktı?
1: Aslında şöyle oldu, kızlarım Leyla da ve Nizona akademiye kayıt oldular. Hı-hı. Matilda müzikali için bir arkadaşımız tavsiye etmişti. Biz de onları çok istekli ve sevdiği için böyle şeyleri, müzikal gibi şeyleri, müzikle de ilgilendikleri için oraya kayıt olduk. İzmir ekibi aslında Mozart Akademi.
0: Aa, senin sayende biraz daha biz tanıyor oluyoruz aslında
1: evet,
0: bu Mozart'ı.
1: Evet, yani biz de zaten ben çok istiyordum yani müzikal yapsın. Hani Neil özellikle çok seviyor, müzikle ilgili bir hayali de var. Yani hep müzikal içerisinde olmasını isterim yani şu kızlarımın açıkçası eğitimini alarak. Neyse böyle bir şey duyunca, görünce de biz çocukları vermek istedik yani bu projenin içerisinde, bu disiplin içerisinde olmalarını istedik açıkçası. Sevgili İlhan ve Fatma Hoca yani buraya gelip teşrif ettiler, sağ olsunlar. Kızları denediler, baktılar seslerine, hani nedir ne değildir, tabii ki deneme şeyle alıyorlar ekibe. Çok beğendiler, ekibe dahil oldular kızlar. Sonra bir İzmir, aslında İzmir ekibi olduğu için İzmir'de öğrencileri var tabii ki Mozart Akademi'nin. Burada Maslak'ta her pazar ders yapıyorlar. O derse de bizim kızlar dahil oluyor. Bir dersi de İzmir'de yapmak istediler. Çünkü bunun yıllardır bu Matilda ve Annie müzikalini yaptıkları için orada yapan, daha önce yapan ekibi buradaki ekibin izlemesini istediler. O yüzden de İzmir'e davet ettiler bizi. Bizim de konserimiz vardı o zaman, denk geldi falan filan. Gittik hep beraber, kızları da aldık gittik. Gittiğimizde bir sürprizle karşılaştım ben. Masal Olsa şarkısını çalışmışlar İzmir ekibi. Koral bir şekilde kompozisyonla bize şarkıyı okudular.
0: Sizin kızlar biliyor muydu? Onlara
1: kızlar tabii ki biliyor.
0: Ha, sana söylemiyorlar ama.
1: Hani öğrenmişler de bana hani söylemediler falan filan. Gittiğimde size bir sürprizimiz var deyip Masal Olsa'yı söylediler Kora. İşte Mozart Akademi.
0: O anki duygun ne oldu?
1: İşte zaten paylaştık yani, gözlerim doldu, çok hoşuma gitti. Yani çocukların böyle bir şey yapıyor olması çok acayip tabii ki. Sonra biz bunu dedik ki 23 Nisan'a yakın biz tarihte yaptılar zaten. Yani bir ay önce falandı bunu yaşayalım. Bir ay oldu. Dedim ki ben de 23 Nisan'da bunu biz hep beraber kaydedelim. 23 Nisan'da da çıkartalım. Yani hani ister misiniz böyle bir şey yapsak hocam falan diye. Onlar da çok mutlu oldular. Sağ olsunlar çok. Yani bu fikre destek oldular. Hani yapmaya da bilirlerdi yani. Hani çocuklar da çok istekli hareket edildi. Veliler de çok istekli, çok arzulu bir şekilde kabul ettiler mevzuyu. Biz de sonra onları davet ettik bu sefer. Hepsini, bütün İzmir ekibini. Bütün o Matilda ve Annie müzikalinde olan, olacak, yeni çalışan, daha önce bu müzikali yapmış öğrenciler, bayağı 30 kişilik bir çocuk korosuyla ve aileleriyle birlikte onları biz ofise, stüdyoya davet ettik. Onlarla çalıştık. Sevgili yine Fatma Hoca ve İlhan Hoca işte önderliğinde, tabii ki onların kontrolünde. Burada beraber çalıştık, kaydettik ve insanların huzuruna sunduk.
0: Yani benim güzel için bir proje oldu ama.
1: Çok güzel oldu, çok keyifli oldu. Yani Harun abiye yazdığımız bir şarkı Masal Olsa normalde biliyorsunuz. Harun abinin işte son böyle zamanlarında ona dinletebildiğim, çok şükür ki dinletebildiğim bir şarkıydı. Bizi de yeri çok ayrı. Çok pozitif bir şarkı bence zaten.
0: Niye o şarkıyı seçmişler? Hiç sordun mu?
1: Hiç sormadım. Olsa. Hani çok pozitif bir şarkı ve Masal Olsa yani. Hani
0: çocuklara daha yakın olduğu için.
1: Daha yakın ve aslında hiç öyle düşünmemiştim ben mesela. Yani şarkıyı dinleyince sanki gerçekten çocukların, hani çocuklara yazılmış bir şarkı gibi de duyuluyor.
0: O yönden zaman bakınca onu hissetmiş
1: evet,
0: oldum.
1: Evet, evet. Herhalde öyle hissetmişler. Çok da doğru hissetmişler. Öyle olunca da bir çok oturdu birbirine. Çok tutarlı bir hale geldi şarkı çocuklarla birlikte olunca. Bizim de çok hoşumuza gitti.
0: Belki
1: çok
0: bundan sonra olmuş. Devamı gelir. Çünkü müzik dünyasına baktığımızda aslında ana temelde çocuklar ebeveynleri o kadar çok fazla etkiliyor ki, ailede tabii çocuk varsa, o çocuk o şarkıyı dinliyorsa ebeveynlerine de zaten ağza sakız olmuş oluyor. Yani tabii çocuk yani çocuğa şarkıyı dinlemek.
1: Aslında ebeveynler sayesinde çocuğun diline sakız oluyor şarkılar. Yani şimdi, ne dinlerse çünkü çocuk onu dinliyor.
0: Bazıları tam tersi olmaya başladı son yani günlerde. Mesela bazen etrafımdaki arkadaşlarım çocuklarına bakıyorum. Ya biz bu şarkıyı bilmiyoruz ama çocuktan öğrendik bu şarkıyı olur falan gibisinden. Olur. Belki bu projelerin devamı da gelebilir başka çocuk korolarından.
1: Olabilir tabii ki. Yani hani ben her zaman çok mutlu olurum, memnun olurum, gurur duyarım çocuklarla. Bir şeyi yapıyor olmak bizi çok mutlu ediyor. İnanılmaz bir enerji. Mesela o gün sabahtan akşama kadar buradaydık. Yani çok güzel vakit geçirdik çocuklarla. Onlar da çok mutlu oldular. Akşam konserim vardı mesela yani. Hani bütün gün onlarlaydım. Onlar bütün abi. Gün çalıştık ettik. Ama öyle bir enerjiyle gittim ki konsere. Yani hani farklı geçmiş onların enerjisiyle çok daha başka bir gün oldu. Yani çocuk enerjisi başka bir şey tabii ki. Kesinlikle. Yani hani kızlarım da olduğu için biliyorum zaten ama hani bir de 30 tane kız çocuğun burada olup hani ve hep birlikte o şarkıyı söylüyor olmak çok keyifli bir şey yani. Kesinlikle. İnşallah olur tabii ki başka şarkılarda da başka projelerde de bir bunu şeyler yapmak isterim çocuklarla.
0: İzleyici mutlaka o enerjiyi almıştır. Şimdi yakın geçmişe gideceğiz. Bir başıma ekranlara getirip ardından sohbet izleme devam edeceğiz. Bu arada hemen hatırlatalım. X Instagram'da fotoğrafın altında yorumlarda buluşuyoruz arkadaşlar. Hatırlatmış olalım onu bir kez daha. Bir başıma ile sizi baş başa bırakıyoruz.

0: Devam ediyoruz Dream Türk'tesiniz Deşarj'da ve konuğumuz Gökhan Türkmen. Özel projeler geliyor senden. Bir de live performanslar var. Senin YouTube'unu özel olarak yapmış olduğun. Eski şarkılar tekrardan galiba gündeme getiriyorsun değil mi?
1: Organik diye bir şey yapıyoruz. Onu söylüyorsun büyük ihtimal. İşte sevgili Serkan Uçer'le yaptığımız bir şey bu. Böyle bir başlangıç. Böyle bir şey çıktı yani aslında.
0: Devamı gelir mi peki? Güzel aslında. Ben
1: gelir büyük ihtimal şöyle gelecek onun devamı. Eski şarkıları, bana ait olmayan eski bilinen şarkıları yapıyoruz şimdi. Organik versiyon gibi bir şeyler. Serkan'la beraber. Hani Açık Adres'i yaptığımız gibi aslında.
0: Evet.
1: Onunla ilgili bir projemiz var. Bayağı bir şarkı aldık. Onları yapacağız tek tek. Şimdi yakın zamanda bir tanesi çıkacak. Hani şimdi söylemeyeyim, sürpriz olsun. Sonrasında devamı gelecek onun da. Yani şöyle, aslında hep böyle bir tane yapmıştım hani tek gitar, eski şarkılarımı, bazı şarkıları tek gitar böyle kayıt ettiğim bir şey de vardı, böyle EP'm de vardı. Sonra bunu bir tık büyütsem dedim hani böyle birkaç enstrümanla falan. Sonra bu enstrümanlarım hani özellikle perküsyon kullanmak değil de belki gitarın arkasına vurarak, belki işte bilekliğimi şıkırdatarak, ne bileyim işte gitarın arkasını çevirip oraya bir tane A4 koyup onu sıs yapıp mesela oradan bir ses bularak. Onun gibi bir şeyle bunu organik hale getirip bu şekilde bir sound yaratsak nasıl olur diye Serkan'la konuştuğumda böyle onu beraber yaptık. Hani işte Ayıp Ettin öyle çıktı. Kalbim, Yansen, Rüya. Bunları bu şekilde yaptık, bu şekilde kaydettik. Böyle çok da keyifli oldu, hoşumuza gitti. Sonra Açık Adres, işte Saygı 1 projesinin Açık Adres teklifi gelince onu da Serkan'la yaptık. O da hani ona yakın bir şey gibi oldu. Dedi ki bunu eski şarkılar, bilinen eski şarkılardan devam edelim biz buna. Benim şarkılardan da yapacağız daha sonra. Onu aklımızda yani. Buna gibi bir şey yapıyoruz aslında. Böyle daha benim sesimin daha net olduğu, daha hissedilir, tek gitar söylüyormuşum kıvamında bir sound yaratarak yapmayı hayal ettiğimiz bir şey aslında bu.
0: Farklı şarkıyı tekrardan yeni sıfırmış gibi aslında bazı
1: dinleyiciler. Evet yani biraz öyle duyuluyor. Hani çünkü farklı bir aranje, farklı bir sound geliyor. Ve dediğim gibi yani hani benim hani sanki yanında söylüyormuşum hissiyatı vermek için birazcık daha naif bir sound yaratmak derdimiz aslında o organikte. Onu da yaptığımızı düşünüyorum.
0: Peki onun dışında Sıfır Kilometre şarkılar geliyor olacak mı? Sürprizler var mı yolda?
1: Onlar var, çok şarkımız var. Bu sene sonunda veya sene başında, 2027 başında bir tane albüm yapmayı çok istiyoruz. Yani başladık kayıtlara. Bir tane böyle disco funk bir albüm yapmıştım. 7 diyebiliyorsun.
0: O kıvam da mı olacak?
1: O, yani bu disco funk da o. Bu soul kafa bir sound yapacağız. Şarkılar yine bizim şarkılarımız. 8 şarkı olacak bu sefer. Aslında 7-0 artı bir kalem, bir de kalemin sol versiyonunu yaptık. Güzel bir albüm olacak. Çok heyecanlıyım o işle
0: onun
1: alakalı.
0: Onun öncesinde peki single'lar vermeye devam edecek
1: devam
0: misin?
1: Edecek. O hani ayrı bir, yani sol bir proje. Benim kendi sound'umda yani Gökhan Türkmen'e yani duyduğunuz şu zamana kadarki sound'da devam eden şarkılar olacak. Yani şimdi yeni Yalan diye bir şarkımız çıkacak 1 Mayıs'ta. Ondan sonra yine ayda bir, 1,5 ayda bir yani albüm olana kadar bayağı şarkımız var.
0: Peki bu şarkı sıklığının artık böyle bir dip dibe gelmesi seni yoruyor mu müzikte? Çünkü üreten bir adamsın. Şimdi ha deyince de üretilmiyor açıkçası. Bir duygu var aslında şarkılarda. Tabii. O duyguyu karşı tarafa yansıtman gerekiyor. Ama şimdi müzik dünyasındaki o janrada öyle bir sanatçılara presliyorlar ki 45 günde, bir ayda şarkılar yap ki hani gündemde
1: ya şöyle,
0: kal.
1: Ben aslında
0: sayını yukarıya çıkar.
1: Uzun süre şarkı yapmasam olur. Yani çok şarkım var çünkü çok şükür ki. Ama yaptığımız şarkıyı da bir an önce çıkarmak istiyoruz. Çünkü o anki heyecanı karşı tarafla paylaşmadığın zaman, o heyecan gittiği zaman hani aynı heyecanla yani şimdi gelip senin yanına yeni yaptığım bir şarkıyı söylerken ki halimle yani bir yıl önce yaptığım şarkıyı sana gelip bir şarkım vardı diye söylemem arasında fark var ya. İnsanlara sunarken de o fark oluyor.
0: O yüzden ama o sana yakın göre ama biz şimdi o şarkıyı bilmediğimiz için sen bize yine kadar da yani, şarkıları 5 yıl önceki şarkıyı bile söylesen biz böyle
1: ağzımız açık dinleyeceğiz. Tabii ki karşı taraf için dinlemiyorum. Yani bizim de heyecanımız olmalı ki o heyecanla insanlara onu sunmak istiyoruz. Yani o heyecanımız kaybolmadan o insanlara bizim de hani sunma ihtiyacımız oluyor. Yani benim öyle oluyor açıkçası. Bir şarkı yaptığım zaman çok bekletmek istemiyorum ama bu çıkacak olan şarkılar bayağıdır duruyor mesela. Çünkü işte onu mu çıkarsak, bunu mu çıkarsak, onu mu çıkarsak, bunu mu çıkarsak diye diye bazı şarkılar hep sarktı. Ama ben hiçbir zaman şeyde bir yandan da şunu demiyorum tabii ki. Yani ya vakti geçti, keşke şunu şu zamanda çıkarsaydık demiyorum. Her şarkının bence bir zamanı var, kısmeti var.
0: O şarkıların çıkarılımını neye göre belirliyorsun? Mesela önünde mesela 5 tane sıfır şarkı
1: ne bileyim, o anki durumumuz, hissiyatımız, ülkenin durumu birazcık hani... Yani ambiyans, işte güçlü olup güçlü olmaması, hangisi daha güçlü? Hani şimdi bir tık daha böyle sakin bir şarkı verelim, bir sonraki bir tık daha medium tempo bir şey olsun. Yani mesela Ezberimi şarkısından bayağıdır hareketli bir şey yapmıyorduk. Hani tatlı, böyle medium tempo, hafif hareketli bir şey yapmıyorduk diye koyduğumuz bir şarkıydı. O yüzden Ezberimi'yi tercih ettik. Bir de yeni yaptığımız bir şeydi. Hemen böyle heyecanlı bir şekilde hemen vermek istedik. Mesela yeni çıkacak olan Yalan 2 senelik bir şarkı, yani 2 sene önce yaptığımız. Hatta 1 sene önce aranjesi her şeyin bittiği ama hala beklediği, hani mixinin bile bittiği bir şarkıydı. Ama şimdi mesela şöyle bir şey oldu, Yalan'ı tekrar mix'e soktum mesela. Çünkü hani hoşuma gitmeyen bir şey vardı, buna kısmet oldu. Şimdi klip çektik ona, bu klip, çektiğimiz klibi makarayla çektik, film kamerayla çektik. Yani bu makara sistemi çektiğimiz arkadaşlarımız, sevgili Emir, bir kısmet oldu yani, şarkıya kısmet oldu. Böyle dedi ki elimizde böyle bir fırsat var, bir makara durumu var. Hani getirsek olur mu, siz ne dersiniz? Biraz riskli ama. Yani dedim ki yapalım tabii ki, bu bir şans yani. Yalan'ın kısmeti oldu mesela. 2 senedir duran ve çıkmayı bekleyen bir şarkının klibinin kısmeti bu oldu. Yani ben öyle şeylere çok inandığım için... O yüzden de hani beklemek, beklememek...
0: Biraz keşke... akışına bırakıyorsun galiba.
1: Evet, hem akışına bırakıp hem kontrollü olmaya çalışıyorum aslında. Yani bir şey yapıp, lan keşke şöyle yapsaydık demiyorum yani. O zaman yapılması gerekiyormuş ya da Yalan işte şimdi çıkması gerekiyormuş. Biraz da öyle yapmak gerekiyor çünkü o kadar kontrol sahibi olamazsın, kontrol freak olamazsın şarkı çıkarma mevzusunda. Kesinlikle. Yani bu iş birazcık kısmet işi.
0: Peki 2025 yılında Özür Dilerim bekleyen bir şarkı mıydı yoksa heyecanla hemen onu bizlerle buluşturdun?
1: Ya Özür Dilerim de bekleyen bir şarkıydı. Özür Dilerim aslında çok böyle benim heyecanlandığım bir şarkıydı. Ama böyle istediğimiz tepkiyi almadı yani, ama biz vardır onunla bir zamanı.

0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam edecek. Via Karavan.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
2: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı. 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam ediyor. Via Karavan.
4: Düşünüyor musun albüm yapmak ya da dünya mesela single'a doğru koşuyor ya ama son dönemde Türkiye'de de tekrardan bir albüm yapan geldi. İsimler çoğalmaya başladı. Eskiden bu hiç yoktu.
5: Geldi.
4: Hep tek tek tek tek tek böyle yapıyorlardı gidiyordu. Sanatçının da işine geliyordu. 10 şarkıyla uğraşmaktansa şimdi 10 şarkıyı da insanlara çok doğru bir şekilde sunabiliyorlar. Albüm mü single mı diye sorayım önce sana.
5: Single.
4: Neden? Daha mı kolay?
5: Yok, kolaylığından asla kolaydan, zordan kaçınmam bu arada. Şu sebepten single'da farklı farklı karakterlere bürünüp Baran'ın bu yönü de var, bu yönü de var, bu yönü de var deyip dönemsel olarak insanları bir şekilde şey yapabilirim. Yani manipüle etmek demek istemiyorum bu arada. Ama yani bu dönem bu karakterimi dinleyin, bu dönem bu karakterimi dinleyin. Hani bu arada müzik karakteri olarak hani birçok sonuçta karakteristik özelliği var müziğin. Bunu da dinleyin, bunu da dinleyin, bunu da dinleyin yapabiliyorum. Ve bunu dönemsel yapabiliyorum single'larla. Ama albümde bence her şey konsept gözükmeli. Ve bir konsept, bir karakterin, bir karakterin içinde insanlara bir şeyler sunabilirsin gibi bakıyorum. Ben en azından ben böyle görüyorum albümleri. Mesela Avare EP'sinde ben gizemli, avare ve çok gerçek, asıl kalıplara sığmayan çocuk olarak bir albüm yapmıştım mesela. Ve her şarkı birbirine bağlantılıdır mesela orada. Ve böyle albüm yapmak istediğim bir evre şu an gelmez. Şu an çünkü farklı farklı karakterlerimi yansıtmak istiyorum.
4: Yapmak istediğin müziği mi yapıyorsun peki şu anda?
5: Evet. Farklı farklı. Yani ben mesela Cilvelim'le dedim ki Cilvelim'le bak size oynatıp dans ettirebilirim. Sonra mesela bir diğer şarkımda dedim ki çok fazla ben olabilirim. Şimdi diyeceğim ki mesela Sarı Kız Hanım çıkacak atıyorum. Ben sizin ailenizin çocuğuyum yani. Bayağı evdeki çocuğum ben yani. Ve buyum. Ya gerçek bu. Gerçekten buyum. Ve bunu yansıtacağım. Sonraki şeyde mesela diyeceğim ki hadi bakalım tatile çıkıyoruz. Bodrum'da aç beni dinle. Oh. Ya bu çocuk olacağım yani. Aynen süper. Öyle. O yüzden bu era bu ya. Birazcık böyle gerçekten kendimi ve yaşımı yaşamak istiyorum yani.
4: En güzelini yapıyorsun. Aynen. Ne yapmak istiyorsan onu yap Baran. Evet. Ya insanlara tabii ekibin çok önemli.
5: Yo ekibim de çok saygı duyuyor bu arada. Böyle şeylerde böyle ben çok absürt bir karar değilse bir karar alıyorsam kesinlikle hep desteklerler beni yani.
4: Harika.
5: Ya aynı hazda da böyle koştururlar yani.
4: Ya geriye dönüp şunu deme. Ya keşke bu dönemde şu yaşta bu şarkıyı yapsaydım deme. Yapmak istediğin her şeyi yap çünkü güzel bir başarı.
5: Evet.
4: Geri dönüşler çok güzel. Halk tarafından güzel sonuçlar alıyorsun. Tebrik ediyoruz seni.
5: Teşekkür
4: Gerçekten
5: ederim.
4: Çok tebrik ediyoruz. Şimdi kataloğuna baktığımızda hareketli sayın çok fazla. Bunun bir sebebi var mı? Slow'ları böyle bir
5: hareketliyim.
4: Seçiyoruz.
5: Hareketliyim. Çok açıklaması yok ya. Hareketliyim yani. Slow yaşamayı Sevmiyorum ya. Bazen olması gerekiyor. Mesela Slow'lardan en çok sevdiğim şarkım Yan. Zaten bir tane var en çok sevdiğim. Mesela kitabı saymıyorum ama. Bir tane var yani daha. Ne var ki? Yan var yani. Yan da benim harbiden şey dediğim bir şarkı yani. Bu çıksın. Bu çıkmalı. Arabesk mi? Slow mu? Bu çıkmalı. Dediğim bir şarkı. Hala da dinlerim. Seneler geçse de dinlerim. 30 yaşında olsam, 40 yaşında olsam da dinlerim.
4: Hiç böyle slow şarkı çıkmıyor mu?
5: Ya çıkıyor. Kalemde. Çok fazla yazıyorum. Hem de o kadar fazla yazıyorum ki. Ama
4: sen
5: çıkartmıyorum.
4: Tercih
5: aynen öyle.
4: Böyle sakladığın bir hit var mı slow'da? Bir de o var, gününü var. De çok, görmek isteriz belki.
5: Çok fazla var. Çok fazla var. Ama işte zamanı değil. Bir şarkıların zamanı olduğuna inanıyorum. Şu an benim yaşım onu kaldırmaz. Yaşım kaldırmaz onu. Öyle gözükmek istemiyorum. bir süre sonra birazcık böyle yaş alıp daha böyle oh be biraz dinlenelim dediğim an yaparım tabii ki. Ama şu an yapmam. Kanım
4: bir 20 yıl sonra falan herhalde izleyici.
5: Yok ya. O kadar değil. Çok erken yaşlanacakmışım gibi şu an feedback verdim. Ne zaman hareketliden yorulursam o zaman yaparım.
4: Bence sen yorulmazsın. Ya. Yorulma. Bizi de yorma.
5: Umarım
4: zaten
5: yorulmam.
4: Malum insanlar böyle hareketli şarkılar istiyor.
5: Evet.
4: Bize de vermeye devam et.
5: Evet.
4: Güzel şarkılar yazıyorsun. Yani hiç böyle birine vermek istediğin bir şarkı var mı? Ya da ben bu isme bir şarkı yapmak istiyorum. Mutlaka vardır düşüncende.
5: Yani Tarkan'a çok fazla yapmak isterdim tabii.
4: Yaparsın
5: ki.
4: Bence. Elinizden sonra çok iyi olur.
5: Geçen benim Karaçalı'yı, videoyu beğenmiş. Buradan da sevgiler olsun.
4: Gerçekten.
5: Geçen böyle bakıyorum profilime, işte beğenenlere falan. Baktım Tarkan. Nasıl yani? Bir daha bakıyorum, bir daha Tarkan. Bir daha okuyorum, bir daha Tarkan. Beğenmiş yani. Karaçalı'yı beğenmiş. Ve ben Karaçalı'yı beatini dinlediğimde dedim ki bu Tarkan gibi uçuyor bu dedim. Acayip bir beat. Ben hemen buna giriyorum dedim. Bak manifest işte.
4: Evet. Ama sen bunu
5: kim bilir ne dedi?
4: Geldiğim bir önceki programda da söylemiştin. Çok mu manifestliyorum?
5: Ben öyleyim ama ben yemin ederim benim söylediğim şey 5 dakika sonra oluyor. Allah çarpsın. O kadar bununla netim
4: güzel
5: ki.
4: Güzel şeyler söyler şahit. Misin benimle ilgili?
5: Bak Ayşen'le beraber bir kelime ediyorum, 5 dakika sonra oluyor. Ne olur söyle ya.
4: Arkadaşlar Baran'a çok güzel bakın. Güzel şeyler söyle yani, benimle ilgili Baran.
5: Şey
4: ama hiç onu hani böyle anlatmaya devam ediyor.
5: Yani spiritüel evet. Bir adam da değilim yani. Sadece iyi düşünüyorum. Buna çok inanıyorum yani. Sadece kalbim çok iyi düşünüyor. Yani iyi niyetli bir şekilde bir şeyin olmasını istiyorsam ama iyi niyetli oluyor. Senin için de düşünce.
4: Tamam düşün. Güzel
5: ama ne,
4: şeyler
5: ne olduğunu
4: düşün.
5: Bilmem lazım.
4: Yayın sonu söyleyeyim. Tamam. Ben sana bir liste vermişim böyle. Çocuk bir daha benimle muhatap olmuyor.
5: Şey diyormuşum. Onu istemiyoruz. Onu yapamıyorum.
4: Pekala bu keyifli sohbet bir çay karam yakışır herhalde. İzleyelim ardından buradayız.

0: Devam ediyoruz Çay Kram sonrasında. Siz klibi izlerken biz burada kamera arkasında çok güzel şeylerden konuşuyoruz. Baran'a saygım biraz daha arttı. Ben sürekli Baran'a bir şey yazarmışım.
1: Aynen.
0: Baran benim için bunu
1: şunu
0: iste.
1: Da
0: benim için
1: miyiz?
0: Şunu iste. Şunu iste.
1: Bir
0: Şunu
1: dileğim
0: iste.
1: daha
0: Şunu
1: var.
0: Iste.
1: Ben için yeşil cin.
0: Ay çok tatlısın ya, yemin ederim. Stüdyo mu sahne mi?
1: Sahne.
0: Sahnede nasıl bir baran hayal ediyorsun? Şu anda o baranı hayal ettin mi yoksa daha
1: Ya
0: büyük mü?
1: yaşadım,
0: Yaşadın mı?
1: yaşadım. Hayal etmedim, yaşadım. İlk çıktığım daha yani 6 gün
0: Üniversite
1: önce
0: konserindeki.
1: aynen çıktığımda yaşadım hayalimi. İnanılmazdı. O kadar özgür hissediyordum ki. Çok özgür hissediyordum kendimi yani. Bütün dans mı edeceğim? Yapabilirim. Stüdyoda dans edebilir miyim ben? Tamam, bir
0: Hayır.
1: noktaya kadar edebilirim yani. Dans ediyorsun, kendini izlettiriyorsun, şarkı söylüyorsun, canlı performans yapıyorsun. Orkestranın arkanda dev gibi, dansçıların yanında, seyircilerin önünde muhabbet de edebilirsin istediğin kadar. Daha ne? Biz yani 1,5 saat mi sahne yapıyorsun? 1 saat mi? O an senin abi.
0: Sen bu enerjiyle o dev
1: Evet.
0: konserlerde insanların arasında dalarsın
1: Dalarım. Öyle bir yalan açarsalar bana dalarım.
0: Baran'a
1: Şey
0: bir
1: diye
0: bakmışız
1: geziyormuşum.
0: en
1: Sen bir şey istiyor
0: arkada.
1: musun? Sen bir şey istiyor musun?
0: Bir bakmışız Baran en arkada
1: Tek.
0: diye. Söz mü müzik mi?
1: Söz. Yok, müzik.
0: Müzik.
1: Evet.
0: İnsanların şarkıyı sevebilmesi için
1: Melodi çok önemli.
0: melodiden mi etkileniyorlar? Aa, ben de
1: Aslında
0: tam tersi
1: eşit.
0: düşünüyorum
1: Bak
0: aslında.
1: şimdi, söz
0: Söz beni daha
1: yazdın.
0: çok etkiliyor.
1: Çok bir tane söz söyle bana, bir kelime söyle. Random, at
0: Aşk,
1: kafadan. Aşk.
0: sevgi,
1: Aşk,
0: dostluk.
1: sevgi. Mesela aşk, sevgiyi çok ilginç bir melodiyle yaptım sana mesela. Aşk, sevgi, aşk, sevgi. Bu şarkıyı sever misin?
0: Hissedersem severim.
1: Sevemezsin. O melodi kötüyse sevemezsin. Ben melodiyi böyle yapıyorum. Benim şarkım bu. Aşk,
0: O zaman
1: sevgi, aşk,
0: %50-50.
1: sevgi. Böyle bir şarkı. Sevemezsiniz. Mümkün değil. Melodi çok önemli. Ama normal pop yapalım. Aşk, sevgi, aşk,
0: O zaman
1: sevgi. O
0: %50.
1: zaman yaparsın bir şekilde. Ya
0: Siz beni
1: melodi,
0: çok ikna ediyorsunuz
1: doğru bir
0: bugün.
1: melodi varsa o şarkıda, o şarkı tutar.
0: Ayrılık şarkısı mı, aşk şarkısı mı?
1: Aşk
0: Hiçbiri.
1: şarkısı.
0: Adam hareketli yapıyor
1: Aşk
0: sürekli.
1: şarkısı. Ben mümkün mertebe övüyorum şarkılarımda
0: Gece
1: zaten.
0: mi gündüz mü sana göre,
1: Gece.
0: Baran'a göre?
1: Sabah hiç bana göre değil. Ben gece adamıyım ya. Hiç uyumuyorum yani.
0: Ciddi misin?
1: Baykuş gibiyim. Altıda yatıyorum.
0: Gündüz full uyuyor
1: Yok.
0: musun?
1: Erken kalkıyorum. Az uyuyorum.
0: Az uyuyorsun. Nasıl dayanabiliyor? Tabii genç
1: Hiçbir
0: olduğun
1: fikrim
0: için.
1: yok. Buna benim de fikrim yok. 6'da 5'te yatarım. Hiçbir doğru bir örnek değil. Bu arada lütfen yapmayın. Beni de teşvik edin ki ben de düzeleyim. 6'da yatıyorum. Sabah 11'de 12'de kalkıyorum yani. Çok az uyuyorum ya.
0: Ama şey, şimdi üretken zamanındasın ya.
1: Evet, belki de
0: Ürettiğin
1: o
0: için
1: yüzdendir.
0: ondan dolayı şimdi
1: Evet.
0: kafada o
1: Milyon tane
0: sözler
1: şey dönüyor.
0: geziyor şu anda, şarkı sözleri. Nasıl çıkıyor bu şarkılar?
1: Milyon tane şey dönüyor kafada tabii ki. Hızlı bir tempoda olduğumda böyle oluyor. Ama geç kalkmam.
0: İyi vallahi.
1: Ha.
0: Yani bazıları
1: Geç
0: çünkü
1: yatarım deyince şey algısı oluyor değil mi?
0: kesin akşama kadar
1: Geç
0: uyuyordur
1: kalkıyorsun. Yo
0: diye.
1: yani erken
0: Ben size
1: kalkıyorum
0: bir şey
1: ya.
0: söyleyeyim. Şu an stüdyodan geliyor ve
1: Evet.
0: kıta değiştirerek geldi.
1: Vallahi öyle ya.
0: Bu kadar da disiplinli ve bu kadar da çalışkan
1: Heh,
0: bir
1: mesela dün
0: arkadaş.
1: 6'da yattım. Bugün 10'da kalktım.
0: Stüdyoya gittin,
1: Ataşehir'e
0: çalıştın.
1: gittim. Ataşehir'den buraya
0: Buraya
1: geldim. Ya,
0: geldin.
1: bir de yani yaka değiştirmeyi bırak. Yakanın da bir ötesine geçtim. Burası yakanın ötesi yani.
0: Evet. Biraz uzakta bir de bizim
1: Evet.
0: stüdyolar arkadaşlar. Biz Tekirdağ köfte yemeye gideceğiz 5 dakika sonra. Ya yani o kadar oraya yakınız yani. Ondan dolayı Ataşehir'den
1: Evet.
0: buraya. Vav, çok iyi. Peki tek başına üretmek mi yoksa ekiple
1: Ekip.
0: bir şeyler yapmak
1: Ekip.
0: mı?
1: Ekip işi her zaman iyidir.
0: 5 yıl sonraki Baran'ı nerede görüyorsun müzik dünyasında?
1: Yani 5 yıl içerisinde hayallerime ulaşmam gerekiyor.
0: Şu an ne kadarına ulaşabildin ama?
1: Bence Cilvelim çok büyük bir kralımdı. Cilvelim cidden benim hayatımın en kritik kralımı olabilir. Umarım hani bunu katlayacak şarkılar da yaparım ve onlara da böyle kralım derim. O zaman işte kendimi iyi hissedeceğim.
0: Ama bence
1: Bayağı.
0: geliyor bu yıl.
1: Bence geliyor. Bence de
0: Geliyor.
1: geliyor.
0: Analog sound mu yoksa dijital sound mu sana daha
1: Ben ikisini de armağanlıyorum.
0: yakın?
1: O yüzden ikisi de.
0: Sen zaten bütün Zilvelim'in eskileri
1: mesela
0: çok iyi
1: başı,
0: anlıyorsun.
1: Analog geliyor. Full canlı. Sonra dijitale bağlanıyor. Yani her şarkında böyle. Her şarkında analog da var, dijital de var yani. İkisi de var.
0: Klibi güçlü şarkı mı yoksa sade şarkı mı?
1: Klibi güçlü şarkı.
0: Ama sen de bunu çok iyi başarıyorsun. O klip temalarını sen belirliyorsun. Yani
1: beraber.
0: Şöyle olacak,
1: hep beraber,
0: böyle olacak
1: yani,
0: diye.
1: Yani bazen menajerim ne oluyor, bazen yapım ekibim ne oluyor, yapımcılarım ne oluyor, bazen dans ekibim ne oluyor, bazen koreografım ne oluyor. Ama mesela her şarkıda bu saydığım isimlerden böyle döner yani. Hı-hı. Çok sayılı. 4-5 isimde döner bu.
0: Şimdi background'a baktığımızda hep kendin ürettiğin sıfır şarkılar var. Hiçbir cover yok. Bir cover yapsaydı hangi şarkı olurdu Baran'ın hayatında?
1: Kuzu Kuzu.
0: Tarkan.
1: Yani sahnede de zaten
0: şey
1: okuyorum.
0: Bir yakında kesin bir düet gelir arkadaşlar. İnşallah. İyi bir manifestlemiş yine.
1: Yaptım ya.
0: Yani Tarkan beğendi diyor. Kuzu Kuzu cover diyor.
1: Ya ne diyeyim.
0: Bir bakmışsın önümüzdeki aylarda Tarkan
1: İnşallah.
0: Ve Baran Mengüç.
1: İnanılmaz olurdu.
0: Nasıl bir şarkı hayal ederdi?
1: En iyisini yapardım. En iyisini yapardım.
0: Şu an var mı aklında ya da böyle bekleyen kenarda bak bu Tarkan için uygun dediğin bir şarkı yoksa yeniden yaparım. Mi yazardı?
1: Ben sevmem öyle bekletip aa bak bu şarkı sana uygundu demeyi. Tarkan geliyor yap ya hani.
0: At nakaratını WhatsApp'ına yolla böyle bir şarkı yaptım abi gel okuyalım. Yapar
1: i̇şte
0: gençlerle çok iletişim açık bir adam.
1: Öyle olduğunu düşünmüyorum ya. Ya Tarkan'ın öyle değil. Genel bu işlerin öyle ilerlediğini düşünmüyorum. Yani ben onun için bir şey
0: ama
1: yapacağım.
0: Zaten Edis de öyle bir ara Edis seni dinliyor. Yine böyle bir Tarkan gibi iletişim olmamış mıydı? O dönemi hatırlamaya çalışıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum?
1: Yani Edis benim Denge Yok şarkıma denk geliyor.
0: Tamam.
1: Ben iletişime geçiyor. Sonra ben stüdyoda ben Ayaş'ı dinletiyorum ona. Ayaş benim şarkımdı normalde ama
0: demek
1: mesela
0: ki
1: şey dememiştim hani Edis girse ne olur dememiştim. Edis'le tanıştıktan sonra bu muhabbet oldu. Aynen.
0: Belki de bak şu anda beğenmeye başladı.
1: Aynen.
0: O
1: ya oraya gidiyor
0: beğendi.
1: İşte. Bize baksana şeye hesaplar. O zaman
0: oradan oraya gidiyoruz.
1: 5 gün sonra da yazar.
0: Oraları kovuyoruz. Peki bu tüm kariyerdeki şarkılarını hepsini ele alırsak bir filmde hangi şarkıyı konumlandırırdın bir film olsaydı?
1: Oo çok iyiymiş. Belli başlı filmler söyleyeceğim. Titanic'te yan çalsın. Yan sen de benim gibi yan. Bakıyor falan.

0: Karayip Korsanları'nda Karaçalı çalsın.
1: Karaçalı.
0: Aynen. Girmesin aramıza Karaçalılar, bizi kül edemez yangınlar,
1: beni deli eder, yine de kıyamam sana. O zaman sonla devam ediyoruz ve yavaş yavaş da programın sonuna geleceğiz. Aklımda
0: şey dönüyor. Sen ya, yan dönüyor ya, onu hayal ettim ya.
1: Sen düşün, film gelirse aklına yine Veda'da da
0: yok, şey yaparız. Daha gelmez. O kadar hayal gücü bu kütmeyeyim artık.
1: O zaman sonla sizi baş başa bırakıyoruz arkadaşlar.

0: one thing that I've known about Haley.
1: Senin kanalın Dream Türk'te haftanın konuğu Baran Mengüç'tü. Ben çok keyif aldım gerçekten. Yani o kadar eğlenceli ve o kadar enerji bir adamsın ki. Ve o manifestlerin de bize bir ilham verdi yani. Tamam, şimdi buradan çıktıktan sonra yazacağız biz de bir şeyler.
2: Tabii.
1: Karalayacağız. Mutlaka. Biz de Tarkan'a ulaşacağız.
2: Hadi inşallah.
1: Ay, çok seviliyorsun. Çok başarılısın.
2: Çok teşekkür
1: gerçekten
2: ederim.
1: Bunu yürekten söylüyoruz.
2: Çok teşekkür ederim. Seviyorum.
1: Klibin, dansların, duruşun, tavrın, tarzın... O kadar güzel bir gençlere örnek oluyorsun ki bence ve gençler de çok güzel bir şekilde seni örnek alıp sosyal medyalarında da zaten o güzel videolarıyla bunlara şahit olabiliyoruz.
2: Evet.
1: Hemen hatırlatalım, bu şarkıların dışında çok güzel şarkılar da var. Geliyor şarkılar.
2: Geliyor.
1: İsimleri bir daha alalım, nasıl verdik programda.
2: Sarı Kızanım geliyor, sonra Kıyamam geliyor.
1: Ve çok da iddialı iki şarkı diyebiliriz bu şarkılar
2: hatta
1: için.
2: Hatta sürprizi vereyim. Selin'le bir tane daha düetim geliyor.
1: Ne diyorsun? Bunu gider ayak söylüyorsun.
2: Gider ayak. Sonda sürprizi verdim ya.
1: Aa, o da bu şarkılar arasında mı olacak yoksa?
2: Kıyamamdan sonra inşallah.
1: Aa, üçüncü şarkı olarak görüyor olacağız onu da.
2: Evet.
1: Yine böyle hareketli.
2: Yine 2000'leriz. Yine 2000'lere geri dönüyoruz.
1: Wow. Kimyanız tuttu Selin'le. Güzel. Harika. Selin'i de çok severim bu arada. Onda duruşu çok güzeldir ve güzel bir ses rengi vardır.
2: Evet.
1: O zaman Baran Mengüç 2026 yılında çok güzel single'larla sizlerle buluşacak. Hemen kataloğundan tüm şarkıları dinleyebilirsiniz arkadaşlar, takip alabilirsiniz. Bu arada Baran Mengüç olarak sosyal medyadan seni takip ediyorlar.
2: Evet.
1: Orada da nerelerde konser verecek onları görebilirsiniz. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
2: Sizi çok seviyorum. Benimle kalın. Ben de sizle kalayım. Öpüyorum sizi.
1: O zaman biz de programı bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Via Caravan deşarjı sundu. Via Caravan.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatı.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alın.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Teşekkür ederim. Haberin ben bu arada olsun. Gerçekten gözümü bağlayacaksınız falan sandım. Okan Hoca'yı ziyaret ettim, konuşuyoruz falan. Şimdi istediğim noktaya geldik. Az önce de anlattım ama yine gülün.
1: Bilmiyormuş gibi yapacağız.
2: Görünüşü Kaan Ayhan'a çok benziyor bu arada.
0: Oyunculara falan benzetildiğim oldu. James Franco'ya falan benzetmişlerdi. Beni bırakın ki
3: bırakamıyorlardı.
0: At gollerini ver, ellerini coştur bizi.

papatyaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm, bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm, kendini ancak bu kadar güzel

Hedef alıp vursanlı özenli sözlerin oklarıyla süslemeyeceğim harfleri adının oluşturanların dışında. Dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bilsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk etsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle. Dayan.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Teşekkür ederim.
1: Ben bu arada gerçekten gözümü bağlayacaksınız falan sandım. Okan Hoca'yı ziyaret ettim, konuşuyoruz falan. Şimdi istediğim noktaya geldi. Az önce de anlattım ama yine gülün.
2: Bilmiyormuş gibi yapacağız. Aklına birden gelir ise var ama
3: ben zaten aramam. Görünüşü Kaan Ayhan'a çok benziyor bu arada.
1: Oyunculara falan benzetildiğim oldu. James Franco'ya falan benzetmişlerdi. Beni bırakın ki bırakamıyorlardı. At gollerini ver, ellerini coştur bizi.

1 Mayıs benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm 2 Temmuz, Ağustos'a selam çakar beni.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Avantajlı fiyatlarla sigortam.net'ten alın. Altyazı

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi en yeniler, en iyiler Dream Türk ekranlarında sizlerleydi. Şimdi ise içlerinden en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan 10 tanesini geri sayacağız. Açılışı Sertab Erener'le yapıyoruz. 10. yılına özel hazırlamış olduğu şarkısı tek başınayla 10 numara.

Yine bir ikili ve yine bir yeni çalışmayla devam ediyoruz. Tuğba Yurt ve İkilem, İçiyorum Ederimize video klibiyle listeye 6 numaradan giriş yapıyor.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin ve isteklerde bulunun. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Teşekkür ederim.
1: Haberin ben bu arada olsun. Gerçekten gözümü bağlayacaksınız falan sandım. Okan Hoca'yı ziyaret ettim, konuşuyoruz falan. Şimdi istediğim noktaya geldik. Az önce de anlattım ama yine gülün.
0: Bilmiyormuş gibi yapacağız. Aklına birden gelir ise var ama
2: ben zaten aramam. Görünüşü Kaan Ayhan'a çok benziyor bu arada.
1: Oyunculara falan benzetildiğim oldu. James Franco'ya falan benzetmişlerdi. Beni bırakın ki bırakamıyorlardı. At gollerini ver, ellerini coştur bizi.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. SigaraGerçekleri.com.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: 90'lar Futbol Smart'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Her hafta Dream Türk TV ve Spor Smart ekranlarında müzikle futbolu birleştirmeye, müziğe doymaya devam ediyoruz. Çok kıymetli bir konuk var yine bu hafta yanımızda. Sanatçı Cem Belevi bizlerle, bir alkış rica ediyoruz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz. Ben gazinoya böyle çıkıyorum. Hoş geldiniz.
2: Nasıl bir enerji ya? Cem Belevi evet. Dedin, Cem Karaca diyecektin yani.
0: Ya, hoş geldiniz. Hoş buldum.
1: Anlatayım mı onu?
0: Olur, hemen başlayalım bir hikayeyle.
1: Ya bir gün konserden dönüyorum. Az önce de anlattım biliyorsunuz ama yine gülün.
0: Bilmiyormuş gibi yapacağız biz.
1: Hayır, bilmiyormuş gibi ilk defa. Şaşırın falan. Ya konserden dönüyorum, bir Balıkesir taraflarında durduk.
0: Susurluk'ta falan herhalde.
1: Oralarda. Ondan sonra bir genç bir kız geldi, sağ olsun sevenimizmiş. Ondan sonra geldi, heyecanlandı böyle, Cem dedi. Ondan sonra ben de çay içiyorum falan. Evet dedim. Fotoğraf çekilmemiz dedim, soyadım ne? Ya dedi, dur hatırlayacağım falan filan yapıyor böyle. Dedim soyadım bilmezsen çekilmeyeceğim.
2: Güzel.
1: Böyle yaptı. Karaca. Dedim o Allah rahmet eylesin, onu kaybettik. Sonra hatırladı, çekildik.
0: O kadar yani. Eski değilim de dedin mi peki abi?
1: Dedim tabii.
0: O kadar aynen. Da eski değiliz diye. Aynen. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Öncelikle artık 26'yı yarılıyor gibiyiz. Evet. Yeni projeler de var.
1: Var.
0: Galatasaray iyi gidiyor. Çok İyi şükür. Bir Galatasaray taraftarı olduğunuzu biliyoruz. Nasıl başladı 2026, nasıl gidiyor? Keyifler yerinde
1: mi? Valla 2026 umutlarla başladı hepimizde olduğu gibi. Ve benim şarkılar söylemeye, sahneleri yapmaya devam ediyorum. Tutkum olan işimi yapıyorum çok şükür. Bir gazino konseptim var, o çok güzel gidiyor. Cemiyet Gazinosu. Bir mekan zannediyorlar. Bugünkü

0: dediğim noktaya geldi. Bu arada albümünü de yapıyorum Gazino'nun. Ustaların şarkıları, hı-hı, böyle Ferdi Özbeğenler, Orhan Gencebaylar'dan falan. Yani o, bunlar benim tabii ciddi bir mesaim, zamanımı aldı. Şimdi istediğim noktaya geldi. Güzel bir projede denk gelirse, ki şu anda da artık televizyon sektörü eskisi gibi değil. Dijital platformlarda eski prodüksiyonlar yok. Böyle, hı-hı, orayı da iyi bir projeyle, çünkü oynadığım projeler çok güzeldi. Yine öyle bir proje olursa yaparım herhalde.
1: Ki o da ekliyoruz. Çok vakit alan bir şey tabii. İnanılmaz. Değil mi genelde şu zaten... an? Hatta çok tartışılan bir konu. Kimisi diyor ki gerçekten evde vakit geçiremiyoruz. Kimisi öyle diyor öyle ki ya, aman onu mu konuşuyorsunuz falan ya, gibi öyle bir tartışma da var, görmüşsünüzdür.
0: Şeye çok katılmam, çok da sevmem açıkçası. Yani işte çok yoruluyoruz, şöyle oluyoruz. Ya yoruluyorsun da çaycı senden daha çok yoruluyor. Yani bu kadar, evet, sen bu kadar değer görüyorsun orada, yani bu şımarıklığı yapma. Hı-hı. Hani
1: tam öyle bir tartışma vardı. Siz
0: o yüzden o oyuncuların o şımarıklığına ben şey yapmıyorum. Yani o tarafı desteklemiyorum ama set çalışması ciddi zor.
2: Ama tekrardan, evet, set olsa mesela müzik biraz dursun gibi... O noktaya geliyor mu? Çünkü hani setin gecesi, gündüzü, saati...
0: Yani şöyle Semih, ben İnadına Aşık dizisiyle, evet, çok tanındım. Çok inanılmaz da tutmuştu. Şarkılar da aynı dönem tutmuştu. Ben yapımcıya diyordum ki cuma cumartesi konserlerim olur. Beni bırakın, ki bırakamıyorlardı. Yani ben şunu yaşadım. Yani Mersin'e gidiyorum, akşam İstanbul'a sete geliyorum. Kayseri'ye gidiyorum, sen yani öyle.
2: Seti konsere taşısalar.
0: İşte öyle bir şeyler yapamadılar o zamanlar.
1: Ama birbirine mesela... destek oldu mu peki oldu sence abi? Tabii. Yani mesela o dönem yeni şarkılar oyunculuğun da katkısıyla tabii, daha tabii fazla kitleye yayıldı herhalde.
0: Bir de oynadı
1: yani birbirine.
0: Bayağı itti. Çünkü oynadığım projelerde şarkı da söylüyordum, hı, aynı zamanda ve kendi şarkılarım da yer alıyordu dönem dönem. O tabii ki daha geniş kitlelere
2: duyuluyor. Biriyle match oldu. Bir de bence rollerle de alakalı. Yani sempatik bir profil, evet, olduğun için şarkıcılıkta da sesle beraber daha çok bence sevildi. Çünkü öbür türlü daha böyle antipatik, daha zor profillerde oynasa belki orada bir insanların kafası karışabilir. Birbirine iyi match olmuş bence.
0: Evet. Yani öyle oldu. Osman Sınav'dı, Allah rahmet eylesin o zaman. Yani yönetmenimiz ve yapımcımız. O bana onu derdi yani, hani hocam hani bize hani kariyerim için ne tavsiye ediyorsun, hani oyunculuk kariyer için falan. Vallahi şunu tavsiye ediyorum, sakın dedi böyle mafyavari, işte şey bir karakter, bak, oynama. Sen dedi böyle bir durum yok bu arada. Sen dedi atlet giysen zengin duruyorsun, şey duruyor. Ya hocam hani öyle bir durum yok yani, öyle şey yok ama biraz...
1: Biri demişti ya, tipo, ben istesem de fakiri oynayamam. İşte, biri öyle bir şey demişti.
0: Ben demiyorum da hocam bana onu söylemişti yani.
1: Ama evet öyle.
0: Bana. Öyle yani.
1: Şimdi ne zaman var değil mi evet, en son? Bir dinlemek istiyoruz ne zamanı. Cem Beleven'in yeni projesi ne zaman? Sizlerle Dönüşte Hikayesini dinleyeceğiz.

0: Evet, öncelikle tekrar hayırlı olsun. Şubat teşekkür ayında çok sağ duyduk biz ilk kez değil evet. mi? Nasıl oldu hikayesi, klibi?
1: Ahmet Şeker ve Serdar Ortaç'ın 2009-2010 yıllarında çıkarttığı bir şarkı. O dönem çok sevilmişti. Ben de böyle nadiren cover yapıyorum ama böyle sevdiğim şarkıları yeniden dedim hani bir düzenlesek falan. Ahmet Şeker söz yazar aradım. Ahmet abi dedim bunu yapalım. Aa yapalım kardeşim falan filan. Yaptık. Serdar Ortaç da tebrik etti, paylaştı falan. Güzel de oldu bence.
0: Evet güzel oldu.
1: Yani işte tebrik pop ederiz. Tarafında da böyle devamlı bir şeyler yapmaya iyice gazinocu olmadan ikisini bir götürmeye
2: çalışıyorum. Ben bir dinleyici olarak sadece bizim bir uzmanlığımız yok ama bu tarz coverlarda hani çok ince bir çizgi var sanki. Evet. Yani değiştirmeden ama kendi rengini de katarak bence çok kendi rengini katmışsın.
1: Teşekkür ederim.
2: Şarkı da değişmemiş ama sen kendi yani Cem Belevi söylemiş diyorsun.
0: Hocam bu 60 bölümde sen de artık tamamen öğrendin bu müzik
2: 60'ı yorumlarını. Geçtik tabii.
0: Geçtik. Geçtik.
1: Aa ne güzel.
0: Güzel yorumdu değil mi?
1: Vallahi çok yani profesyonel değilim dedi ama profesyonel bir yorum yaptı.
2: Dinleyeceğiz. Çok severiz. Müziğe
0: alıştık
2: bayılıyoruz.
0: Biz de artık ya gerçekten. Klip?
1: Klip Mustafa Özen ya benim pardon Mustafa Özen'in değerli eşi bizi duymasın Damla Latin. Damla Latin. Onlar ailecek yani biz hem aile dostuyuz. Hem de hatta nikah şahidiyim ben onların o kadar yakınız yani. O aileyle devam ediyorum yani Damla çekti bu klibi. Yani çok da içimize sindi.
0: Söyle. O da çok güzel olmuş tebrik edelim.
2: Zor abi otopark şeyi daha zor bence yani çok kapalı bir alan ve sürekli ışık var ya onların hepsini ayarlamak bile zordur bence.
0: Evet. Yani. Yandan müziği de dinliyoruz. Tekrar çaldı hocam. Doyamamışlar.
2: Kendini duyduğunda şey geriliyor ama. Sürekli duyuyor ya. Sürekli. Bana artık ya bir sıkıntı
1: mesela işte siz bunu Şubat'tan beri duyuyorsunuz ama ben belki 2000. kez duyuyorum. Doğru. Yani evet, o yüzden.
0: Mesela hani, radyoda falan arabada dinlerken.
1: Kapatıyor musun falan değil mi? Yani?
0: Ne yapıyor ya yine bu çıktı
1: yok,
0: falan
1: hayır, diyor. Yok hayır o bambaşka bir duygu veriyor insana yani. O an böyle ben de heyecanlıyım. O radyoda denk geldiğim zaman ya da televizyonda gördüm ilk defa çıkmış hissine geliyorum.
0: He, güzel. Güzel. Hani, zaman, tamam.
1: Ama bir açıp dinliyor musun?
2: Özellikle. Geceleri açıyorsun. Ne zaman
0: mesela arkadaşlarınızla buluştuğunuz bir akşam belki evde. Şarkılar yapıyorum. Çalıyor. Ya şu Cem Belevi'yi diye bir açalım.
1: Vallahi beni açmayın diyorum. Yemin ederim beni açmayın diyorum.
2: Gizli gizli kendi kendine akşam diyormuş. Şu ne zamanı bir açayım da şöyle bir keyif yapayım. Ne güzel olmuş ya.
0: Çok falan. İyi değil mi ya falan. Hadi
1: gel. Bitene kadar bizim, bittikten sonra sizin oluyor ya şarkı. Hı hı. Yani o bitme sürecine kadar zaten çok...
2: Yeterince senin oluyor.
1: Belki ya minimum 1000 kere dinliyorsun tabii. O şarkı.
0: Doğru.
1: Öyle oluyor.
0: Peki İzmir doğumlu muyuz buna?
1: İzmir.
0: İzmir. O biraz da böyle kısaca Cem Belevi oluş hikayeni aslında Cem dinlemek isteriz. Oluş. Aynen öyle yani.
2: Yani Cem Karaca'dan Cem Belevi'ye geçiş.
0: Müziğe ilgi küçüklükten mi? Kimisi aileden alıyor yoksa aha. İlk nerede başladı?
1: Evet ben daha böyle 6-7 yaşlarımdayken... babam mesela işte böyle piyano org çalar, eş dost konu komşu gelir şarkılar söylenir. Öyle bir ortamda hı-hı. büyüdüm ve ama hangi enstrüman elime geçse bir şeyler çıkartıyordum yani. Gitar buluyordum, gitar bağlama işte falan hani gördüler bendeki o yeteneği. Birkaç ders aldım falan böyle. Sonra işte 15-16 yaşında şarkılar yazmaya başladım. Sonra üniversitede İngiltere'de okudum. Londra'da hı-hı. uluslararası ticaret okudum. Hem çalıştım hem okudum yani orada... Baristalık da yaptım öğrenciyken, taksicilik de yaptım. Sonra hep tabii sahnelere de atıyorum kendimi. Hani orada publarda, eventlerde çaldım, söyledim falan. Dolu dolu geçti üniversite yıllarım. Ama dedim ki yani bir marketing şirketinde de analist olarak çalışıyorum ama güya çalışıyorum. Aklım şarkılarda falan böyle yazıyorum, çiziyorum falan. Dedim ben döneceğim. Döndüm. İşte orada biriktirdiğim imkanlarımla bir albüm hazırladım falan. Sonra 2013-14 yıllarında dizi teklifleri, oyunculuk eğitimi de aldım burada. Öyle devam ediyor yani.
2: Şey olmuş, Cem Belevi tutkusunun peşinden giden bir çocuk evet, olmuş aslında. Aynen. O da biraz doğduğu ev kaderindir. Tam olarak mevzu bu. Yani çıktığın evet. evin içindeki o enstrüman becerisi, ailenin havası etkiliyor muhakkak.
1: Etkiliyor.
2: Bir de direnç yok. Evde direnç yok.
0: Karşı direnç
2: yürü yok. Oğlum var herhalde değil mi yani?
1: Evet ama çok da tam gazla yürü yok yani.
2: Ha, o da
1: yani, yani böyle yürürsen yürü var. Hani, sen yürüyeceksen yürü var yani. Hani, arkadan böyle...
0: Biz
1: hani,
0: kesmeyiz yürüyebiliyoruz.
1: Biz kesmeyiz sen bak yolunda durum var. Öyle İzmir bu konuda biraz daha şeydir. Aileler genelde böyle olur. Hep derler ya İzmir'den çıkar sanatçılar falan.
2: Hani, çok var.
1: Evet, ama evet, sebebi çok. Budur yani. Hani daha aileler açıktır yani sanata şeye. bu anlamda.
0: Hocam konuşurken ne çok kadar güzel. Böyle sakin değil mi? Dingin. Yani insanı böyle sakinleştiren bir yapım var.
2: Biz birbirimizi övmek, kedicikleri programı gibi maşallah hocam.
1: Biz şey yapıyoruz. Sürekli birbirimizi övüyoruz.
2: Formatımız bu. Herkes birbirini övüyor. Evet.
0: Şimdi bazı şeyler deneyeceğiz birlikte. Daha çok sen deneyeceksin abi. Ama ilk olarak bu şarkı sana dediğimiz bir etabımız var.
2: Gözünü bağlıyoruz.
0: İyi bir Galatasaray yok.
2: Nereye gidiyor ya bu?
0: Bağlama yok. İyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Evet. Dolayısıyla futbolu takip ettiğinizi de biliyoruz. Bu şarkı sana etabımızdaki konu şu. Her hafta biz 3 ya da 4 şarkı seçiyoruz. O şarkıyı şöyle bir dinliyoruz. Hem biraz havamız değişiyor. Senin de yakından bildiğin şarkılar olacaktır bu hafta. Tamam. Sonra acaba bu şarkı kime armağan edilebilir futbol dünyasında son dönemde diye bakıyoruz. Gelsin kapağımız. Evet, bu şarkı sanadayız. İlk şarkımız gelecek. Bakalım nereden.
2: Küçük
0: bu
2: Tarkan arada... söyleyecek, onu evet. söyleyelim. Küçük Tarkan'la tanıştıralım.
0: Aynen.
2: Küçük Tarkan 94.
0: Sen, evet, hiç konuşmadın
2: evet,
0: ya.
2: Evet, sen buradasın. Haberin
1: ben bu arada
2: olsun.
1: Gerçekten gözümü bağlayacaksınız falan sandım.
0: Yok, yok, göz bağlama yok.
3: Göz bağlama yok.
2: Küçük Tarkan kulaklarımızın küçük... pasını silecek.
3: Kulakla, kulaklarınızı tırmalamaya geliyor.
0: Çok iddialı geliyor.
3: Şey çünkü... diyeceğim, umarım şarkıları eşlik edersiniz çünkü... Gerçekten hastayım bu sefer.
0: Tamam. Her zamanki gibi.
3: Bu sefer gerçekten hastayım.
2: Tamam. Sizin triplerden. Camiye triplerden.
0: Evet, gelen çok hastalıkla uğraştı.
3: Belli oluyor zaten.
0: Birinci şarkımız neymiş?
3: İlk kime şarkımız gidecek? Gelsin.

0: duyamadık. Biraz daha hafif
1: biraz daha şey yapabilir miyiz ya? Böyle?
0: Tam orayı alabilir miyiz tekrardan?
1: Nereye hocam?
0: Küçük Tarkan.
1: Görsen ne güzel bak yollarına gül serdim.
0: Çok güzel.
1: Yüz bitti güzel bize yaz geldiğinde sen aç kollarını ben geldim.
2: Çok seni yanına kolay değil. Güzel. Güzel.
3: Gerçekten.
1: Cesur değil mi? Evet. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu şarkı gerçekten çok sevdiğim bir şarkı.
0: Eyvallah.
1: Gerçekten çok,
0: çok
1: sevdiğim
4: evet, bir şarkı. Evet. Hemen soruya geçmeden aslında bu şarkının da yeri sende ayrı olan şarkılardan biridir herhalde.
0: Herhalde en çok dinlenen şarkı olabilir.
1: Değil.
0: Değil mi?
1: En çok dinlenen değil.
0: Daha fazlası var mı?
1: Var.
0: Bu 70-80 milyon var.
1: Alışamıyorum.
0: Ya. Aa, o da çok dinlenen şarkı evet.
1: O da. Evet. Unuttum.
0: Kime mi armağan ediyoruz?
4: Şimdi gelecek soru gelsin.
1: Soru tamam. Gelecek.
4: Sor bakalım.
1: Kafası İlk sorumuz şimdi. Gelsin o zaman.
0: Cembelevi'nin aklı orada. Biz kime armağan edeceğiz?
1: Tabii canım. Mırıldandığımız şarkı bu sezon hangi takımı çağrıştırmaktadır?
3: Trabzonspor.
1: A. Galatasaray. B. Fenerbahçe. C. Beşiktaş. D. Trabzonspor.
4: Şimdi burada gelsen şöyle bir şey oluyor normalde. Hiç futbolla alakası olmayan hem 90'lardan hem günümüzden 60 bölümü geçtik az önce de söylediğim gibi. Birçok konumuz oldu. Biz hemen devreye giriyoruz. İşte bu sezon bu böyleydi, şu şöyleydi. Şarkı sözlerinden size hangisini çağrıştırır diye yardımlarımız oluyor. Ama sana yapmaya gerek yok diye düşünüyoruz. Zaten yeterince...
0: Estağfurullah. O da artık üstad ya.
4: Tabii.
0: Yok canım üstad. Ben çok rahatım şu an bak. İnanılmaz pırıl pırıl.
4: Hocam yani. Hemen devreye sok hocam sen bir yardımcı ol acaba hangisidir falan diye. Ben ne şimdi, diyor şarkıda?
0: Şöyle ben aslında bu şarkıyı Galatasaray'la çok özleştirdim. Hatta birisiyle özleştirdim. Osimhen'le. Hatta Osimhen'e gittim dinlettim şarkıyı.
1: Öyle mi?
0: Geldi manşet.
4: Bak ne güzel
0: o
4: hikaye hocam.
0: O videoyu size verebilirim burada koyabilirsiniz.
4: Çok iyi.
0: Şarkının üstüne söyleyeceğim. At gollerini ver, ellerini coştur bizi Osimhen.
1: Bravo.
0: Yani ilk transfer ettiğimizde diyorum.
3: Beraber siz gittiniz.
0: Ben o zaman Metin Oktay Florya'da hemen o konacıyı ziyaret
3: ettim. Napoli'nin başkanıyla sen görüşmüşsün doğru mu?
4: Biraz inadını kırmak zor oldu.
0: Pazarlık telefonda falan. Ya yok o konacıyı ziyaret ettim. Ondan sonra baktım hani böyle hani konuşuyoruz falan içeriden Osimhen geldi.
4: Hocam dedim bir saniye.
0: yani Osimhen hani çıktı içeri.
3: Çıkart şu maskeni de senin.
0: Osimhen dedim bak bu şarkıyı sana yaptım ben işte Türkiye'de böyle sevilen bir sanatçı. Çünkü yani ona motivasyon olsun. Hani çünkü ve zaten o kadar sıcak, o kadar sempatik ve
4: öyle gözüküyor bu arada,
0: mütevazi bir adam ki. Bunu söyledim geçen yayında da. Hiç 75 milyon euro gibi durmuyor. Yani. Hani çok çok böyle mütevazi bizden biri yani onu enteresan anlıyorsun. Hani dinledi etti falan ona öyle bir motivasyon olsun diye. Ya şarkıdan böyle bir beklentim olduğundan değil yani. Böyle çıksın statlarda. Çalarsa güzel olur tabii de. Hani
4: güzel olurmuş bu arada.
0: Ama adam kendini zaten hani biraz daha değerli hissetti mesela. Ha hani yeni gelmiş.
4: Şarkını bu halinde dinlettiniz herhalde.
0: Tabii hani dinlettim. Çok güzel falan dedi. Aslında öyle bir anımız var yani Osimhen'le bu
4: şarkı. Peki tek soru diyormuş ki Fenerbahçe ya da Beşiktaş.
0: Olur.
4: Bu şarkı kim armağan dedi?
1: Sadece ben biliyorum doğru cevabı.
3: Hemen evet. Buraya gireceğiz. Tek soru tek cevap abi. Evet hayır. Japonya'ya... 100 milyon euro üstü teklif gelirse Osimhen'i satsın mı satmasın mı?
0: Yok.
3: Hayır diyorsun.
0: 2 sene daha satmasın. Tamam. Hayır.
3: Burayı da kullanırsınız.
4: Tamam. Gelsin cevap Galatasaray diyecek tabii haliyle. Öyle
1: tamam. Hocam sen ne diyorsun?
3: Ben Cembe'nin bir dakika bir şey demem.
4: Doğru cevap. Çok zor değildi senin için değil. Diye tahmin ediyoruz. İkinci şarkımız gelsin.
1: İkinci şarkı gelsin.
3: Çok kolay sormuşsun.
1: Dayanamıyorum ben sensiz. Eli kolu bağlı.
4: Habersiz
1: bekliyorum.
3: Gerçekten böyle kimi koydular acaba?
1: Alışamıyorum ev sessiz.
0: Futbolcu mu takım
4: mı? Gelecek kim? Gelsin sonra bir anda.
0: Ama bir dakika. Küçük Tarkan söylemiyor mu şarkı?
4: Evet söylemedi.
3: Evet bir dakika.
1: Ne söyledim ben gayet.
3: Hayır alabilir miyiz bir daha?
4: Bir daha alalım.
3: Sadece sen Küçük de. Tarkan'dan. Helal olsun Cembelevi de bizden ya.
1: Ev sessiz dayanamıyorum.
0: Ama güzel okuyor
1: ben
0: gerçekten.
1: Sensiz eli kolu bağlı.
3: Yanık değil mi nameli?
1: Habersiz geçmiyorum.
4: Verelim mi size? Kullanırsınız.
3: Niye güzel diyorsun abi alsana.
0: Sesine sağlık.
1: Teşekkür sağ ederim.
3: 10 milyon kusura euro bakmayın. Artı... 10 milyon euro artı imza parasını anlaşırız. Napoli'nin başkanı
1: hocam,
3: gibi dedi.
1: Milyon, şeyi hocam 10 milyon az dedim ben sağ ayaklı sol bekim ya.
4: Gelsin soru.
1: Mırıldandığımız şarkı bu sezon hangi futbolcuyu çağrıştırmaktadır? Hmm. A. Marco Asensio. B. Leroy Sané. Bu sezon da değil, bu son haftalarda daha çok şey yapabiliriz aslında.
4: İpucu verdi.
0: Ha, ipucu güzel.
1: Evet, Leroy Sané, Orkun Kökçü, Ernest Muçi ve A şıkkı da Marco Asensio.
0: Şimdi şarkı dramatik. Hı-hı. Alışamıyorum. Ev sessiz deyince nedir? Hani futbola nasıl özledik? Ev sessiz gol atamıyorum.
4: Gibi.
0: Diye düşünebilirsin.
3: Yeter ben, kadar belki üretken derim. Evet.
0: Leroy Sané efsane bir futbolcu. Ona da oluyor. Şu son dönem için oluyor. Birazcık şu ara bir form düşüklüğü
4: dayanamıyorum
0: var.
4: Dayanamıyorum ben sensiz de diyor ama.
3: Özlem
4: şimdi de
3: var.
4: Ben gerçekten cevabı bilmiyorum ama...
0: O zaman Icardi'ye diye etmek lazımdı kız arkadaşına.
3: Valla ben size şöyle o zaman...
1: Gelişi belalı, ümidi kesmiyorum da diyor.
3: Tamam ben size bir şey söyleyeyim mi? Cevabı vermeyeyim de burada bir tane kiralık oyuncu var.
0: Onlara da mı giriyorsun?
1: Hocam iki tane var.
3: İki mi var?
1: Yok pardon. Doğru bir tane var. Doğru bir tane var.
3: Kökçü bonservis peşinde.
1: Doğru bir tane var. Evet. Yanlış hatırladım.
3: Asensio da öyle.
1: Yanlış hatırladım.
3: Orada bir tane kiralık oyuncu var. Yani şeyi mi söylemeye çalışıyorsun acaba? Hani dayanamıyorum.
4: Hayır bence hayır. Varken yok gibi. Ben
1: alışamıyorum ev sessiz
4: ya.
1: Diyor. Hani son haftalar.
4: Çok şey.
1: Alışamıyorum ev sessiz. Yani, dayanamıyorum ben sensiz.
0: Bana Leroy Sané gibi geliyor ama Asensio'nun performansı nasıl bu ara?
4: İşte o yok galiba değil mi? Ben
1: son haftalarda yok Asensio.
3: Abi ben sana yardımcı olayım. Asensio abi. Ben son sana yardımcı olayım. Yoksa... Seni manipüle edeyim.
0: Evet.
3: Leroy Sané ile Orkun Kökçü'yü çıkartıyorum. Asensio sakatlıktan döndü. Derbide oynayamadı.
0: Evet.
3: Ernest Muçi de Trabzon'da inanılmaz iş yapıyor. Kiralık. Sezon sonu durumu belli değil.
0: O zaman Asensio.
3: Beşiktaş geri de alabilir, almaya da bilir.
1: Ya alışamıyorum tamam. Ev sessiz
4: ben de
1: diyor.
4: Asensio
1: diyor. Ki izleyemiyorum ben yani, sensiz. Tamam. Asensio dedi Cemberevi. Doğru cevabı görelim.
3: Beşiktaş taraftarının bir kısmı mutluydu o yüzden dedim bakalım.
4: Bravo.
1: Doğru cevap Asensio. Bravo.
3: Bravo.
0: Cemberevi. Ama ipucu da aldık yani biraz.
4: Bir ipucu oldu biraz bu sefer aldık. Ama biraz olsun.
0: O yok sevdim ya. Hadi.
4: Bir şarkı daha var. Bakalım bildiğin bir şarkı mı abi?
0: Bildiğin bir şey bakalım.
3: Biliyordur belki ya.
4: Gelsin.
1: Öyle yamayok,
4: ya gülüyor
1: ya gider ya karar verirsin, baştan sağma yok. Ya sever ya siler, sen aşkı bilirsin, başka çare yok, başka çare yok.
4: Teşekkür ederiz.
0: Hadi soru gelsin. Soru.
3: Vallahi cembele mi dedim şimdi?
4: Gelsin bakalım.
1: Soru geldi. Mırıldandığımız şarkı bu sezon hangi takımı çağrıştırmaktadır? A. Galatasaray,
3: problem yok,
1: B. Fenerbahçe, C. Trabzonspor, D. Beşiktaş.
4: Şimdi tabii sadece burada giren kısmına odaklanmıyoruz değil mi şarkının?
1: Evet.
4: Genel bir sözlerine kulak vermekte fayda.
3: Bütün sözü sor. O zaman abi olay sende. Şöyle sende. Bu şarkı sana ne hissettiriyor?
0: 6 gün de bilir ama sor. Benim halim vaktim yerindeyken bir zalim sevdim.
1: Evet,
0: bittim aynen. Elindeyken. Kör oldum, yandım. Öldüm, bittim. Tedesco'yu da gönderdim. Fenerbahçe diyorum ben.
4: Yapma ya. Olur Fenerbahçe de olur.
1: Tedesco'yu
0: da gönderdim.
3: Ya Trabzon'luk bir şey yok şu an. Trabzon'un gelişimi bence iyi gidiyor.
0: Beşiktaş da zaten...
3: iyi kazanç bu sezonu.
0: Sergen Hoca da onu söylüyor mesela. Benim diyor artık yani, Türkiye Kupası diyor beklentim.
1: Oldum hani, huzurumdan diyor.
0: Oldum huzurumdan. Fenerbahçe oldu yani. Yazık demeyelim şimdi.
1: Hocam.
3: Öyle, yok öyle gözüküyor yani. Aynen, taraftar öyle. Çok huzursuz. Hep bir kırılma anları, travmalar. Vallahi mantık bana fena. Zor soruymuş ha bu arada.
0: Yok ya değil.
3: Öyle mi diyorsun?
0: Ben ya benim kurduğum mantık değil.
3: Beşiktaş'ta diyebilirsin. Baktığında.
1: Genel sezonu
3: genel sezona da baktığında o zaman Fenerbahçe.
1: Genel sezonu sorduk.
0: Ya Fenerbahçe'nin performansı şimdi Beşiktaş'ın nazaran iyiydi. Trabzon'a hadi bir şey diyemem
3: İyiydi
0: ama
3: Fenerbahçe istediği hedefte değil. O da var. Türkiye Kupası'ndan da elendi. Şampiyonluğunu da kaçırdı ya o zaman Fenerbahçe başarılı sayılamıyor.
0: O zaman halim var.
3: Beşiktaş da başarılı sayılamıyor ama belki işte bir kupa
4: ama çok erken de gitti ya. Ben biliyorum burada cevabı.
3: Öyle
4: hadi.
3: Mi?
4: Bunu
0: Fenerbahçe
4: duydum.
0: Ya.
4: Siz verin.
0: Değil mi?
3: Vallahi bu dört şıkkın içinde ben Galatasaray'la Trabzon'u ayırırım. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı bırakırım.
4: İkisi tamam, de olur bu arada.
3: İkisi de olur bence.
0: Şey hakkımız var mı?
4: %50.
0: Bir yarışma var ya bir
4: çift
0: tane.
4: Çift cevap.
0: Seyirciye soralım.
3: Tamam, Galatasaray'la Trabzonspor'u attık.
4: Soralım. Tamam. Hatır sayılır bir seyirci kalabalığı var.
0: Galatasaray'la
4: Beşiktaş arkadaşlarım da dahil.
0: Tamam, çok güzel.
4: Ne diyordu şarkıda? Oldum huzurumdan oldum bir zalim huzurumdan. Sevdikten sonra.
1: Benim halim vaktim keyfim halim yerindeyken bir zalim sevdim bittim elindeyken.
4: Fenerbahçe oldum, diyenler.
0: Evet çoğunluk Fenerbahçe.
4: Beşiktaş diyenler.
3: Beşiktaş ben de Beşiktaş diyeyim.
4: Çok yok, yakın.
0: Bir daha fazla.
4: Seyirci de yanılttı tamam. Beni. Kenan Bey diyebilirsiniz. Bir de telefonu kullan.
3: Evet. Beşiktaş 3 çıktı. Fenerbahçe 4 çıktı.
4: Evet.
3: Ben Fenerbahçe diyorum.
1: Yandaki telefonun joker hakkını da kullanabilir Cem Belevi.
4: Ya da Hamdi Bey.
3: Kim arayacak? Hamdi abi de Fenerbahçe diyor.
4: Gelsin cevap.
1: Doğru cevap gelsin o zaman. Gelsin
4: ben abi. Ama ikisini de doğru kabul ediyorum.
1: Yani
4: Beşiktaş demiş.
1: Doğru cevap Beşiktaş.
4: Evet. Şöyle bazen olurdu ya hocam. ÖSYM'de de mesela çok tartışılan bir soru olurdu. Sonra ikisini evet, de doğru ikisini. Kabul ederlerdi.
3: Hayır şöyle ben mantıken baktığımızda ikisi de doğru. Doğru. Nasıl okuduğuna bağlı.
4: Evet doğru.
0: Berke sağ ol ya beni böyle haklı çıkartmak için elinden gelen şeyi yapıyorsunuz.
3: Evet, evet. Tam cevap gelmeden önce dedi ya.
0: Evet.
3: Doğru sayalım falan.
4: Doğru doğru sayıyoruz.
1: Cem Belevi buradan benim oturduğum yerden göründüğün ya yani görünüşü Kaan Ayhan'a çok benziyor bu arada.
3: Allah Allah. Yan profil mi?
1: Düz karşıdan.
0: Yani Allah Allah. Oyunculara falan benzetildiğim oldu. Şey böyle James Franco'ya falan benzetmişlerdi.
1: Bir Kaan tarafta Ayhan ilk mi?
3: James Franco ama bir tarafta Kaan Ayhan.
0: İlk defa selam öğrenciyken de bir şey Cristiano Ronaldo demişlerdi de yani birazcık herhalde gözü şeydi kızın. Hani iyi görmüyordu herhalde. Ama
4: ya da mesela sizden hoşlanmış da olabilir yani Ronaldo'ya benzetecek.
0: Evet, yürüme tekniği var.
3: Yakını göremiyor olabilir mi arkadaşımız belki? İşte ben de aynısını.
4: Bu arada bence Ronaldo'dan daha yakışıklısın abi. Abi
3: ya belki yeter. Bak gerçekten az önce çıktı ağzıma yine çıkacak. Yapma. Vallahi acayip adam gözlerinin içi parlıyor ya.
0: Ya yani teşekkür ederim arkadaşlar. Siz de öylesiniz bu arada.
4: Teşekkürler.
0: Maşallah hocam.
4: Maşallah biz geldiğimizi övmeye. Ronaldo geldi mi hocam buraya? Ne hocam Ronaldo?
3: Ne Ronaldo'su canım? Cem Belevi gelmiş. Yani.
4: Şimdi işte. Biz aslında alışamıyorum mu üçüncü gibi düşünmüştük diye hatırlıyorum. Ama öbürü geldi. Bir sokağa indik biz. Mesela sürprizlerimizden
3: Allah
4: biri
3: Allah.
4: Bu tabii. Sevgili kardeşimiz Emir sokağa indi. Bakalım neler söylemiş,
3: Emir
4: ne sormuş,
3: ya?
4: Neler söylenmiş, halkımız neler demiş izliyoruz.
5: Dinlettiğim şarkı size hangi futbolcu çağrıştırıyor? Hazırsanız dinletiyorum.
6: Tabii. Keyfine göre
7: sana o zaman şöyle cevap veriyorum.
5: Tabii.
7: Resim göstererek cevap.
5: Olur abi.
6: Buyursun her zaman başımın üstünde yeri ikimizi bilen biri.
8: Pablo Martin Batacı. Batacı seni çok seviyorum. En kısa sürede görüşmek üzere.
9: Asansiyon. Çünkü yokluğunda çok çektik. Umarım varlığında da bir şampiyonluk görürüz.
10: Bir Fenerbahçeli olarak Alex de Souza diyorum. Dayanamıyoruz onsuz. Böyle biri gelmedi daha. Onun yokluğunu çekiyoruz. O yüzden onu diyorum. Doktor, özledik. Geri dön.
11: Cevap verebilir miyim?
9: Tabii.
11: Osayi Samuel.
9: Osayi Samuel. Niye?
11: Kendisini çok özledim. Geri doldurulmadı. Hala kalbimde. O Trabzon deplasmanını unutmadım. Onu çok özledim. Osayi Samuel. Seviyorum seni.
12: Asensio.
9: Asensio niye?
12: Marco Asensio. Fenerbahçe'nin şu anda güncel olarak taraftarın en sevdiği futbolcu. Benim de kendi favori olarak en sevdiğim futbolcu. Taraftar seni çok seviyor, bunu bilmeni istiyorum.
9: Dinlediğiniz bu şarkı size hangi futbolcuyu çağrıştırıyor acaba?
13: Futbolcu Asensio'yu çağrıştırıyor.
9: Size?
14: Bana da Asensio, Fenerbahçe'li.
9: Matador diyorsun, özlediniz mi?
14: El Matador.

0: Evet, Emir Boraz'a
1: Emir'e bak, nasıl iniyor Emir bir sokağa inmiş ortaya.
2: Arabaya şey var ya, arabanız çok güzel, ne iş yapıyorsunuz?
0: Gerçekten öyle.
2: Onun gibiydi.
0: Asensio ağırlıklı ve duyduğumuz da bu arada senin bu şarkı, editler yapılıyor ya. Meşhur.
3: Küçük Tarkan uyardı az önce.
0: Evet, Asensio üzerinde çok kullanılmış.
3: Asensio da bayağı kullanılmış şarkı.
1: Yani senin, senin şarkı indirime girmiş yanınıza.
0: 1999'da.
4: Çok iyi. Şöyle bir şey, az önce Cembele ve anısını anlattı ya, hani Okan Buruk'u bırakıp Osimhen'e gitmiş, dinletmiş şarkıyı. Evet. Ya bu şarkıyı bir de Marco Asensio'ya dinletirse...
0: Hem Samandıra'ya çok yolu düşmüyor.
4: Samandıra'ya çok yolu düşmüyorsa da zaten Fenerbahçe'nin hocası yok. Hani hocayla konuşurken bir anda Osimhen çıkmış ya, gelmiş.
0: Evet.
4: Fenerbahçe'nin hocası yok. Şu anda konuşacak, o zaman konuşacağı biri yok.
1: Gene son soru, tek cevap. Tamam. Son soru, tek cevap. UEFA Kupası kadrosundan 4 sene üst üste şampiyonluğa gidiyorsunuz ya şu anda.
0: Bir dakika, onu sorma.
3: Neden?
1: Niye?
3: İyi sorma. Gidiyordu.
4: Evet.
1: Bu şarkıyla alakalı ama.
0: Tamam, hadi sor.
1: Var mı başka bir şey?
0: Sor sor, tamam.
1: Bu evet. Şarkıyla alakalı kimi söylersin? Tek bir kişi.
3: Hacı.
0: Birazdan tamam. Benzer bir konu vardı.
3: Hacı yok, dedim. Alışamıyorum. Hep sessiz yani.
0: Evet. Nasıl Rams buldun Park'ten ilk sürprizimizi? Devam edeceğim.
3: Ya sürprize. Çok tatlı yani. Siz gerçekten inanılmaz keyifli bir formatta program yapıyorsunuz.
0: Bu sefer de sen, yani sen burada, bizi överken.
4: Bu sefer de sen.
3: Teşekkürler.
4: Övülme sırası bizde.
3: Yani böyle saatlerce kalırım ben burada. Çok güzel.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
7: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.

0: Şarkıyla sorularımız bitti. Bir Galatasaray tarihiyle ilgili sorumuz olacak.
1: Hayda.
0: Bir de böyle enteresan bir sorumuz var. Smart Quiz kapağımız gelsin. Şimdi bu bölüm Semih hocamızın en sevdiği soru, motivasyonla ilgili soruyoruz.
1: Of.
0: Tarkan gelsin birinci soru.
2: Önce bir motivasyon sorusuyla başlayalım o zaman. Bir teknik direktör takımını motive etmek için hangi şarkı sözünü kullanırdı?
0: Diye soruyor.
2: A. Mecnun'u arama, beni de oyalama, sende de Leyla yok. B. Alışamıyorum ev sessiz, dayanamıyorum ben sensiz.
3: Çok iyi.
2: C. Aklına birden gelirsen arama, ben zaten aramam, ben zaten bundan sonra.
3: Bunu kime diyebilirim?
2: D. Gelsen ne güzel, görsen
0: otomatik
2: güzel.
0: Söylemeye başladım.
2: Ama ben bunu düz okuyamam bunu. Evet, çok sevdiğim şarkı.
1: Harikasın ya, çok
2: iyi. Gelsen ne güzel, görsen ne güzel, bak yollarına gülserdim.
1: Bravo.
4: Bir evet. Şey söyle, bunu kim der ki güzel, en güzel diyor musun? Yılmaz Vural diyebilir mesela.
1: Yani tatlım falan diye güzel bir şeker.
4: Oyuncusuna gelsen ne güzel.
0: Yılmaz Hoca'nın en sevdiğim anısını biliyorsun hocam. Sinan Koloğlu'nun anlattığı.
4: Neydi söyle.
0: Cem Belevi'ye de hızlıca anlatayım. Evet. Hep böyle çıkıyor ya onunla ilgili. Sinan Koloğlu anlatıyor. Ligde kalma maçı oynayacağız diyor. Rakip kazanırsa onlar kalacak. Biz kazanırsak biz ligde kalacağız. Yılmaz Hoca geldi. Hepimiz çok gerginiz. Ben tabii değiştirerek anlatıyorum diyor. Çocuklar, ortada bir hıyar var. Ya onlar yiyecek ya biz. Gözünüzü seveyim biz yemeyelim dedi. Deyince tabii biz hemen
1: o hıyarı yememek adına.
4: Yılmaz Hoca sağ olsun benim konserlerime gelir yani, böyle gazino sahnemi çok sever. Birkaç kere de yayına katılmıştık
0: bir kere
4: falan.
0: Bir beraber de gelseniz bize.
4: Ya çok tatlı bir adam ya. İnanılmaz güzel bir adam. Çok enteresan röportajları da var. Şu an burada söyleyemeyeceğimiz ya. Çok tatlı.
2: Tamam hocam anladım.
4: O şey yapabilir. Gelsen
0: neydi
4: ne güzel
0: şıklar
4: diyebilir.
0: Gelsen ne güzel. Herhalde o gibi ya.
4: Tabii.
1: Vallahi. Yılmaz şimdi, hocanın sen Yılmaz Vural, Cem Belevi, evet. Yılmaz Vural olsaydı oyuncusuna hangisini söylerdin? Motivasyon.
2: İlk yarı bitmiş 0-0. Devre arası oyuncu değişikliği yapıyorsun. Yapar. Hangisini söylersin?
4: Hiçbirini söylemezdim. Hani ama birini söyleyeceksek gelsen ne güzeli söylerdim herhalde. Çünkü ben şimdi abi Okan Hoca'nın yerinde
1: C olmaz zaten.
4: Allah'ını seviyorsan bak şimdi hani
0: Mecnun'u
4: Icardi'de Icardi'de form düşüklüğü var.
0: Bak Icardi olur hayır, yalnız bu.
4: Icardi form düşüklüğü.
0: Leyla'yı arama.
4: Mecnun'u arama, beni de oyal yani.
2: Sen de
4: hayırdır
2: de Leyla
4: hocam der yani. Bir hayırdır olur.
2: Adamı
4: yani
2: daha çok düşürürsün.
1: Bursa
2: böyle
1: olur mu peki?
4: Bursa mı?
1: Alışamıyorum ev sessiz, dayanamıyorum ben sensiz. Ama o da çok eline malzeme verirsin değil mi oyuncunun?
4: En güzeli aç kollarını.
0: Şu olur evet. D şıkkı okey ya. Yani. Yıldız oyuncuya
2: C'yi
0: bak yollarına
2: C'yi hiç düşünmedik
0: gülsen.
2: Peki. C mesela aklına birden gelirsem arama.
0: Yok, da
2: ben zaten aramam.
1: Yok bu şey ya. Bu Sergen Hoca'nın Muçi'ye bende yok demesi gibi bir hikaye.
0: Ya da Rafa Silva ile ilişkisi tabii, gibi.
4: Aklına birden gelirsem arama.
2: Ben ya zaten bunu aramam.
0: Hani bu gerçekten Sergen Yalçın Rafa Silva ilişkisini anlatan bir şarkı.
1: Sergen Yalçın Rafa, Sergen Yalçın bir de Muçi. Muçi bende yok. Hani Muçi bende yok.
0: D diyeceğiz evet ya. Ben de D yok.
2: D mi diyorsunuz?
1: D çok.
2: Doğru cevabı görelim.
1: Var değil mi doğru?
0: Bravo.
1: Vallahi bravo.
2: Bravo.
1: Tebrik ederiz.
2: Ya yıldız oyuncuya gerçekten söylenir bu.
4: Bak, ne, gül yolları... ne şarkı yazmışım ya. Herkes gerçekten yani nereye koysak oynuyor şarkı. Barış Alper gibi.
0: Şimdi bir sorumuz daha var. Burada hiç müdahale etmeyeceğiz. Gelsin. Sevgili... Tamamen futbol artık.
2: Aynen.
0: Şarkı falan hiç yok.
2: Bu oyuncu kim? Tam ekran görüyoruz.
1: Jardel.
4: Yok ne Jardel. Hayır ya. Ben şey sana bir şey söyleyeyim mi? Şıklara bakmadan söyledim. Hakan Ünsal.
0: Değil mi? Çok kolay oldu.
2: Bravo.
1: Nereden tanıdın? Söyleyeyim mi ben sana? Kolyeden olabilir mi meşhur?
4: Hiç görmedim bile.
0: Kolyeden görmüyorum. Şey
2: ifade. Nereden tanıdı evet peki Cem Belevi?
0: Onun kolye ama ya.
4: Böyle beyaz.
0: Bilen bilir. Evet.
4: Şimdi bak Capone beyaz tenli değil. Evet, Jardel evet zaten değil. Hacı'yı zaten hani gölgesinden tanırım.
1: Okan Buruk'la Hakan Ünsal. Pardon Okan Buruk da yok şıklarda.
4: Okan yok. Hakan Ünsal.
2: Hakan Ünsal. Doğru cevabı ben görelim o zaman.
4: Ben şu an buna biraz her şeyi basarım.
0: Bravo. Şamiyer falan olsa kafan bravo karışabilirdi belki.
4: Ya, sapsarı.
1: Türkiye'ye evet, bu arada Ünsal, Türkiye'ye bravo gelmiş geçmiş en iyi beklerden bir tanesidir.
4: Evet.
1: En iyi yerli beklerden bir tanesidir Hakan Ünsal.
2: Sorularımız şimdi bitti.
1: Çok evet iyiymiş.
4: İyiydi ya. İyi gidiyoruz.
1: Çok iyi sorular.
0: Daha bitmedi bir şey. Şimdi.
2: Daha yeni başlıyoruz.
0: Daha yeni başlıyoruz diyebiliriz. Sırada küçük Tarkan sen de bana yardımcı olursan nasıl ilerleyelim?
2: Motivasyon ya da top nereye?
1: Top
2: nereye?
0: Top nereye? Top nereye oynayalım?
2: Top hadi nereye?
0: Gelsin.
2: Top nereye gelsin o zaman? Şimdi gol mü değil mi?
0: Bunu soracağız.
2: Bunu soracağız.
4: Ama bunu hiçbir şekilde biraz kopya verin.
0: Yok pozisyonu tamam. İzleyeceğiz.
3: Soma aldı rakibini karşısına. Soma'nın vuruşu Mendy. Seken top.
4: Allah. Kim vuruyor?
1: Ben bu maçın yorumcusu muydum?
4: Hangi maç kim vuruyor?
1: Küçük Tarkan.
2: Evet.
1: Ben bu maçın yorumcusu muydum?
2: Ben de anlatıcısıyım hocam.
0: Siz biliyorsunuz o zaman.
1: Bir dakika bilmiyorum, hatırlamıyorum.
4: Nasıl ya? Sen...
1: Vallahi hatırlamıyorum.
2: Ya, ben biliyorum, ben hatırlıyorum.
1: Ben bu maçın yorumcusu bende. Küçük Tarkan spikeriydi. Berke de görevdeydi. Yoktu burada.
2: Ben hatırlıyorum bu pozisyonu.
0: Bence çok kalabalık. Gol değil diyeceğim.
1: O kadar çok gol olmaz. Maç var ki gerçekten unuttum.
4: Yok gol olmaz bu.
1: Bir dakika. Çünkü çok kalabalık. Ben de söyleyeyim bari ya. Gerçekten hatırlamıyorum.
2: Hocam bir... skordan yola çık.
1: Onu bile unuttum ki ben.
2: Ya kaleye ben bile... değil diyorum. Kaleye... Çok kalabalık.
1: Kaleye bile... şampiyon oldu tamam.
4: Kaleye bile bulmayabilir.
2: Nasıl şampiyon oldu?
1: Gol değil bu.
4: Ben hatta arttırıyorum beti. Kaleciye bile değmemiştir.
0: Tabii kesilmiştir değil mi?
2: Görelim o zaman.
0: Savunmacılara çarpmıştır diyoruz.
1: O zaman 4 lira almıştır.
3: Vuruşunu yaptı bir kez daha Yengi ama.
0: Bravo.
4: Yıllarımız
0: oldu. Hocam sanki böyle şey gözüküyor şimdi. Sanki her şeyi önceden söylemişiz de aman hani ben bileyim de şey olması karizma.
1: Ama adamın hayatı bir müzik sonra futbol abi ya.
2: Şimdi bir pozisyon daha gelecek.
0: Şey televizyon.
4: Televizyon.
0: Daha sonra.
3: Fanat aldı rakibini karşısına. Wenk var. Sopanat'ın ortası. Savunma Kingsley.
4: Allah.
1: Bir dakika bu hangi maç?
2: Kingsley Schindler diyor.
1: Bu ya, hangi maç?
2: Maç hangi maç olduğu önemli mi hocam?
1: Göremiyorum söyle.
2: Ben de göremiyorum.
0: Bursa maçın sporu. Önemi yok ya.
1: He ben yoktum bu maçta tamam bunu bilmiyorum.
0: Bu yakın direğe gol gibi ya.
1: Gol böyle. Bence.
0: Ben de bilmiyorum bu arada gerçekten.
1: Gerçekten bilmiyor.
0: Vallahi. Ben yoktum çünkü.
1: Ben çıktığım maçı hatırlamıyorum.
0: Bu maç oynanırken ben bu, Amasya'daydım hocam.
4: Kalecinin kapatmadığı köşeden yani geniş açı tarafından gol
2: geldi. Bana da kapattığı peki, köşeden bir şey diyeceğim. Geldi. Düşünce yapısında şu var mı? Hani bir tane gol vermediler. Yok, şimdi yok, gol
4: hayır.
2: Mü olur?
4: Hayır hayır.
1: Ben kalecinin solundan
2: pozisyona göre diyorum. Mi?
4: Hiçbir de olmayabilir yani.
1: Öyle ben kalecinin şey. Solundan diyorum. Yakın
0: ben sağından
1: diyorum.
0: Ben de solundan ben böyle tavana doğru.
2: O zaman gol dediniz değil mi hepiniz?
4: Evet, evet gol dedik.
2: Görelim cevabı.
1: Bir de gol değil. Devam yok mu? Gol.
0: Ama bizim dediğimiz yere vurmuş %50 doğru sayılır.
1: Ben anladım küçük.
2: Ama bir şey diyeceğim. Şimdi Berke Kosova
0: Polyan şeyledi ya.
4: Tarihi yazıyor gerçekten.
1: Cembeli'yi tamamen kaybediyorum o zaman. Evet, o tabii. Uzak köşede.
0: Köşeyi de bilemedi. Yani sonucu da bilemedi. Şimdi
2: motivasyon.
0: Yaptık ya.
1: Yaptık ya. Sürekli motivasyon, şey,
2: motivasyon
1: diyor ya.
2: Diyorum ya pardon.
1: Bölümümüz kalmadı.
2: Beste Challenge var.
0: Şimdi çok sevdiğimiz bir kısım burası. Tamam. Yine sizi biraz zorlayacağımız. Teknik adamların takip ettiğin için zaten biliyorsun abi. Evet, böyle bazen çok felsefi. Özellikle Fatih Hoca, Şenol Hoca, Aykut Kocaman, Yılmaz Hoca zaman zaman.
1: Bitir hocam bitir.
0: İlhan Palut zaman zaman. Böyle çok kıymetli sözleri oluyor. Bu hafta da Şenol Hoca'dan seçmişiz. Gelsin ekrana. Ben şöyle sana da bir dakika şunu çıkarabilirsem.
1: Hayda nereden buldunuz bunu ya?
4: Bunu şöyle küçük Tarkan okuyabilir mi? Heh, tamam.
2: Ben okuyabilirim. Tamam.
0: Diyor ki bazen ayrılık istenmez ama kaçınılmaz hale gelir. Bazen de en güzel şekilde ayrılmamız gerekir. Hayat hesapla değil nasiple yaşanıyor. Çok güzel hocam. Söylemiş.
1: Çok güzel söylemiş. Yani üzerine Şenol Hoca'nın denk geliyor.
0: Şimdi biz diyoruz ki yazacak. Beste Challenge bunun adı. Bu cümleyi, bu sözü bir besteyle birlikte şarkıymış gibi okumanızı istiyorum.
1: Şu anda karar verebilirsin. Bir Cembelevi parçası da olabilir. İstersen 90'lar.
2: Ya da Cem Karaca parçası da olabilir.
1: Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parçasından gibi mesela.
0: Bazen ayrılık istemez ama direkt... kaçınılmaz falan gibi. Önce küçük Tarkan'a dayatıyoruz bunu bu arada her
2: Allah
0: zaman.
2: Allah Allah.
0: Evet.
2: Bu da yeni çıktı.
0: Sardı bize diyor ya şey. Evet.
2: Bazen ayrılık istenmez ama kaçınılmaz hale geliyor. Bazen de en güzel şekilde ayrılmamız gerekiyor. Hayat hesapla değil. O şekilde.
1: Başına çalışmış da sonuna çalışmamış galiba.
2: Evet sonu yani.
0: Ortalarda kayboldu.
1: Bir şey söyleyeyim. Sizin şarkının canını okuduk biraz ama hakkını helal et.
4: Burada küçük Tarkan'ın üstüne çıkamam.
2: Hayır.
4: Yapamam yani.
2: Ya çıkar burada, bu rezilliğin burada... üstüne çıkarsın.
0: Hocam sen olur. De denemek ister misin?
1: Nasıl deneyeceğim?
0: Buyurun. Bambaşka bir şarkı da olabilir. Gülhane Parkı dedin.
1: Bazen ayrılık istenmez ama kaçınılmaz hale geliyor. Bazen de en güzel şekilde ayrılmamız gerekiyor. Hayat hesapla değil nasip ile yaşanıyor.
2: Hangi şarkıydı bu?
1: Gördüm bak. Bambaşka biri değil miydi?
4: Biz göremedik ama açık.
2: Biz göremedik ama.
1: Arkana dönme açık.
2: İstenmiyor.
1: Çok güzel. Bence güzel. Süper oldu ya.
2: Bazen
1: bunu kullanır.
4: Bu olsa olsa marş olur ya.
2: Olsun.
4: Kaçalım. Yani.

0: Noi, noi, falan diye
1: kalkıyor. Hayat hesapla değil, nasip ile yaşanıyor.
2: Gibi böyle. Güzel
1: oldu. Yani marş olur en fazla. Bak attı oltayı bize, biz söylüyoruz.
2: Evet, yine bize attı hocam.
1: Müzik zekası, sanatçı zekası.
2: Çıkmıyor mu başka türlü?
0: Ne yapalım şimdi burada Mozart'ın güzel, güzel, senfonisini tamam. mi yazayım?
2: Yeterli. Üstüne
0: yok yani, olmuyor.
2: Şimdi hocam,
1: motivasyon.
2: Sende.
1: Motivasyon.
2: O mu bu mu?
1: Sürekli,
2: o sonra.
1: Sürekli
2: sonra
1: motivasyona gidiyoruz da. Evet şimdi, beni mi çekiyorsun? Abi. Çok heyecanlandım ya, hiç alışkın değilim. Şimdi bunu...
0: Burası nedir arkadaş? Küçük Tarka, küçük, küçük Survivor. Yani
2: küçük her şey var bizde.
1: Küçük Cem şimdi, küçük Cem
0: tamam.
1: Spiker oldu. Bunu ben alacağım, bunu ben halledeceğim
0: çok,
1: abi.
0: Çok merak ederim biliyor musun?
1: Maç
0: şimdi biz
1: bir
0: maçı
1: veririz.
0: Evet. Maçı anlatıyor musun?
1: Berke Kosova ve Küçük Tarkan spiker. Onlar profesyonel maç anlatıyor.
0: Vallahi helal olsun. Bence çok zor bir şey olmalı ya. Vallahi.
2: Şimdi deneyeceğiz.
1: Haftada 50 maç falan var. Anlatıyorlar öyle söyleyeyim.
2: Önce bir golü vereceğiz bu arada.
1: Diyeceğini unutma. Küçük Tarkan en son dünyanın en büyük derbisini anlattı.
0: Allah
1: derbilerin
0: Allah.
1: Derbisini. Boca Juniors
3: River Plate. Boca Juniors.
1: 3 hafta önce.
0: Helal olsun.
2: Teşekkür bir gol gelecek ekrana spikerli şekilde. Bilmiyorum hangisini seçtiler. Sonra o maçtan spikeri alacağız ve sözü size bırakacağız. Gelsin bakalım gol.
4: Dakika 60. Akramofif aradan ceza sahasına. Son anda Sakai dokundu topa. Otavio'ya geçmesine izin vermedi. Say Elsat atak tazeleyecek. Claudinho ceza sahası içine. Firmino indirdi. Şut ve gol! Roberto Firmino'dan harika bir servis.
2: Tanıdık isimler var.
4: Rafa Mojica'nın dublesi. Cidde'de Elsat 2-1 öne geçiyor Vissel Kobe karşısında.
2: Nasıl? Gol?
0: Çok iyi gol. Ama ben şeyi düşünüyorum. Benim işim zor şu an.
2: Evet.
0: Ben
2: asist
0: oradayım.
2: Firmino, gol Mojica. Evet, bu önemli. Asisti İsimler. Yapan. Ya, söylüyoruz işte ya.
0: Tamam, asist.
2: Mojica.
3: Asist Mojica, gol.
2: Yok, asist Firmino.
0: Asist şey,
3: doğru evet. Asist gol Firmino, Mujica. Gol Mojica.
0: Gol Mojica.
2: Burada topla ilk buluşan isim de Akram Afif.
3: Akram Afif.
1: Asist Firmino. İlk buluşma Akram Afif.
0: Afif.
1: Akram evet. Afif.
0: Afif işte bana.
1: Tamam.
0: Afif yeter.
2: Ekrem Akif diyebiliriz.
0: Ya ben atayım mı isimleri ya?
1: Yok yok. Ha? Firmino'yu tamam. Nasıl atacaksın abi? Afif. Firmino'yu tanımıyorum.
3: Firmino,
1: böyle bir deli.
3: Mojica.
0: Mojica mı?
3: Mojica.
0: Mojica. Mojica şarkıcı.
1: Akram, Hafif.
0: Tamam.
1: Firmino Mojica.
0: Afif pasta atıyor.
3: Evet.
0: Abi ben bu işi hiç bilemeyeceğim.
1: Evet. Firmino.
3: Firmino asist yapıyor. Firmino golü Mojica gol atıyor. Evet. Mojica.
0: Mojica golü atıyor. Evet. Firmino asist yapıyor. Tamam.
3: Aynen.
0: Okay.
2: Hücumu yapan da Elsat.
0: Elsat. Abi bildiğimiz takımlar oyuncular yapsaydınız
1: zor
0: ya.
1: Zor olsun diye yapıyoruz.
0: Yani hayat.
2: Atak yapan Elsat.
0: Gitti abi benden yine. Dur Firmino atıyor golü.
3: Hayır.
0: Asisti
3: Firmino asist. Gol Mojica.
0: Gol Mojica.
2: Bir şey söyleyeceğim. Mojica. Golü atan Rafa.
3: Evet Rafa.
0: Golü atan Rafa. Asist yapan Firmino. Hadi.
1: Firmino Rafa.
0: Ver.
2: Gel. Elsat hücum yapalım.
0: Cidde'de çok keyifli bir gündeyiz. Harika bravo. Bir atmosfer. Şimdi
2: savunma uzaklaştı.
0: Savunma uzaklaştırdı.
1: Çok
0: karşı atak
1: sesin.
0: Bir anda gelmek evet. Üzere izliyoruz. Top kime geliyor? Kime geliyor?
2: Firmino.
0: Kime geliyor? Firmino geldi. Firmino.
2: Rafa.
0: Rafa vurdu da top bir kime geliyor diye soruyordu.
2: Ama bir daha.
1: Abi bu çok iyi bir
3: deneyim. Bir daha.
1: Bir tane daha lütfen.
0: Ya,
1: çok
0: şey
1: iyi. Cem Belevi bunu
2: yapar.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: İnanılmaz bir malzeme verdi.
0: Biraz daha hakim olman lazım. Bir Galatasaray maçı verseydiniz içinden
1: ama
0: geçer.
1: Ama sen futbola hakim.
3: Bir şey diyeceğim. Roberto Firmino'ya hakim olmaya gerek var mı ya?
0: Ya yok da hani alışkın da değilim.
2: Biraz hocam aşağı alsana.
0: İlk defa Cidde'de maç anlatıyorum. Çok güzel.
1: Biraz daha indirebilirsen. Tamam.
0: Eyvallah. Abi bu bir yere bağlı değil. Bana
1: ne şey yapıyorsun Allah aşkına?
2: Bağlı.
1: Ya bu nasıl bir
0: prodüksiyon?
1: Bağlı olmadı. Üçlü prizim var benim.
2: Biraz aşağı indirdi. Orta ceza sahasına Firmino indirdi. Rafa gol mesela
0: tamam.
2: Olabilir.
0: Okey.
2: Buyurun. Ekrem bu.
0: Yine çok sıcak bir gündeyiz. Çok
2: evet,
0: keyifli
2: şimdi.
0: Bir atmosfer. Orta ceza sahasına gelmedi henüz.
2: Savunma uzaklaştırdı.
0: Şimdi yeniden atakta.
2: Şimdi bir orta daha.
0: Şimdi güzel bir orta. Firmino.
2: Rafa
0: vuruyor ve inanılmaz bir gol. Son dönemde izlediğimiz en keyifli maçlardan birisi. Offside diyor hakem.
2: Vardan döndü diye.
0: Vardan döndü.
1: Sesi çok güzel. Sanatçı mı acaba ya?
0: Ya ben isterdim biliyor musun böyle bir şey falan anlatayım.
2: Ya, bu ses tonuyla olurdu zaten isteseydin.
0: Yani çok keyifli.
2: Bence yapabilirdin yani kesinlikle. Öyle düşünüyorum. Şimdi neler var?
1: Motivasyondayım.
2: Bir şeyler daha yok onu yaptık. Ha, omuzumuz var ama ondan önce Bizim arkadaşlarımız bir şey yaptılar. Size yine böyle küçük bir sürpriz. Bir şarkınızı bir futbol marşıymış gibi ve de bir rap şarkısıymış gibi düzenlediler. Bakalım yapay nasıl olacaksınız. Gelsin bakalım hangi şarkı nasıl olmuş. Cem Belevi'nin yorumlarını.

0: Çamşa. Bir şey, Güney Amerika'sı
1: gibi. Evet. Dünya Kupası'na giderken.
0: Şarkının normalini unuttum ben.
1: Unutursun hocam, unuturuz.
0: Kime söylüyoruz bunu yani? Bir oyuncuya mı söylüyoruz?
1: Artık kim eder?
2: 10 saniye.
1: Nasıl olmuş?
0: Çok güzel sound'u. Yani değil mi? Çok keyifli olmuş.
2: Son 10 saniyesi şey gibi değil mi? Hani böyle basket maçına gidersin de periyot evet. Başlar, periyot başlamadan önce hemen o gelir, evet, o evet. Şarkı gelir.
0: O da bir de böyle sanki süper klasiko gibi. Daha Güney Amerika tadında olmuş.
1: Şey de güzel, evet, çeyrek arasında basketbol maçlarında falan. Evet, gider misin bu arada şey, basketbola da Abdi İpekçi? Yani o, basketbol
0: en son milli takım maçına gitmiştim. Yani çok basketi severim ama yani futbol gibi değil. Ara ara.
1: Ergin'e tam varken gidiyordum diyorsun.
0: Ya zaman bunlar giderdim. Ama şimdi de kadromuz güzel bu arada ya.
1: Yeni koç geldi Galatasaray'a. O biraz hareket getirdi.
2: Bir şarkı, bir versiyonu daha var.
1: Bir versiyonu daha var. Bakın. Bir gün özlersen kimse
0: duymasın. Unut gitsin, gözlerinde olmasın. Olmaz.
1: Olmaz.
0: Olmaz. Değil mi? Statta olmaz mı?
1: Statta değil.
0: Nerede?
1: Öyle nerede çalar. Nasıl buldun hocam?
0: Hayırlı olsun. Cem Belevi'nin tarzı gelişiyor.
1: Tamamen değiştirdik Cem
0: Belevi. 15 yıllık müzik kariyerinin üstüne.
1: Bunu nasıl buldun? Türk mü bu?
0: Benlik değil. Yani arkadaşımızla eline sağlık ama benlik
1: peki,
0: değil.
1: Peki. Şeydeyiz hocam. O mu bu mu da? Hadi rap bakalım. Hakkında ne düşünüyorsun bu arada? Dinler misin? Şu an çok mesela değişiyor ya.
0: Bilmiyorum biraz. Yani ben rap deyince benim aklıma büyük ustalar geliyor. Şu anda öyle birini çok göremiyorum yani işte.
1: Mesela şeyler oldu, bunu ben genelde soruyorum. Rap, rapçi gibi çıkıp sonra biraz daha böyle arabesk işte, sesler barındıran ama tam arabesk de olmayan, içinde rap olan. Bazen mesela popla birleşti. Onları nasıl buluyorsun?
0: Ya insanlar mecburen bence ona rap diyor. Hı-hı. Müzik janrları onu rap olarak kabul ediyor. Ben etmiyorum şahsen yani. Bana
3: çünkü işte, gerçek bir kategori mi yok yaptıkları yani, müziğin? Ya da var mı bilmiyorum.
0: Rap deyince abi açalım dinleyelim hani Sagopa'dır, Ezhel'dir falan yani böyle hani ya da
3: Cezadır, Karteldir.
0: Cezadır, Karteldir. Bizim nesle doğru yaklaştıkça hadi Norman denirdir mesela. Hı-hı. Hani işte falan ama bu ondan sonrası bence yani
2: biraz daha yeni nesil rap bana gibi oldu.
0: Evet yani bana pek hitap etmiyor.
1: Hep aynı şarkıdan örnek veriyorum gibi olacak ama bu neydi? Küçük Tarkan hep söylüyor. Mesela yok yok. Şey çalıyor mesela. Gülşen'in bir şarkısı. Aa diyorum güzel. Yak söndü. Sonra hop kendime bir şey aldım falan. Aradan öyle saat birleştirmeler oldu ya. Işte.
2: Gittim onlar kendime nasıl, bir saat aldım diyor.
0: Fincanlık.
1: O birleştirmeleri nasıl buluyorsun? Mesela pop şarkısı bildiğimiz bir şarkı. Aradan artık böyle raplerle falan birleştiriyor.
0: O zaman eğlenceli hale geliyor.
1: Biraz ama daha bu, yani katlanılabilir mi oluyor diyorsun?
0: Hani o kadar yani eğlenip zaman geçireceğim bir şey geliyor. Yani çok böyle ölüp bitmiyorum yani o şeyler, içerikleri.
1: Peki şimdi yine Galatasaray, sıkı Galatasaray taraftarı Cem Belevi'ye o mu bu mu
0: tamam
1: kısmındayız.
0: Çok güzel.
1: Soruyoruz. Taferel mi? Uğurcan Çakır mı?
3: Oh çok zor soru ya.
0: Yok çok zor değil. Öyle mi? Çok zor değil değil mi? Yani.
3: Taferel mi?
0: Tabii ki Taferel ama bir dakika Uğurcan'ı çok seviyoruz. Bambaşka evet,
3: şimdi,
0: bir şey yani.
3: Çok, Uğurcan da başka bir noktaya gidiyor
0: çok
3: çünkü.
0: Çok değerli, çok kıymetli ama Taferel. Yani şimdi,
3: vaat ettiği işte, Taferel olur mu peki?
0: Olur. Yani vaat ettiği olur. Yani Taferel aynı zamanda hem Brezilya milli takımının hem Galatasaray'ın işte UEFA Kupası, Süper evet. Kupa falan hani aynı dönemde.
3: Kaleci antrenörlüğünü de yaptı.
0: Kaleci antrenörlüğünü yine yapacak galiba.
3: Yine olabilir, evet.
0: Öyle bir durum var.
3: Fadıl Hoca var onun.
0: Muslera'nın da gelme durumu oluyor.
2: Peki şu var. İkisinin arasına bir de Muslera'yı eklersek hangisi?
0: Ya benim için bilmiyorum çocukluğumdan mıdır nedir ama o sıralama Taferel, Muslera, Uğurcan.
1: Uğurcan yeni daha hocam buralar.
3: Galatasaray Uğurcan'la beraber bir Avrupa şampiyonluğu yaşarsa bir klasmanda sıralama
0: o zaman işler değişir.
1: O zaman değişir. Peki Şalai mi Capone mi?
0: Of. Biraz yani Capone ya.
1: Capone.
0: Yani çok da düşünmeyelim Capone.
1: Şimdi zor soru bence bu. Davinson Sanchez, Popescu.
0: Bence, aa yok Popescu.
3: Bence hiç yani, zor değil. Hele bu haftaki performansı.
0: Hatta yani çok kulisten de bilgi vermeyeyim ama sana vereyim sonra.
3: Hareket var yani. Bir hareket sıkıntı var belli.
1: Sıkıntı var orada.
3: Belli.
0: Kulis ya benim
1: peki,
0: ne
1: bu hatsız. Peki iki yerli karşı karşıya.
3: Çok güzel soru yalnız
1: Abdülkerim
3: ya.
1: Bardakçı, Bülent Korkmaz.
3: Bak işte Yani
0: abi, yine ne diyorsun hocam? Adam omzu çıktı kırıl, evet, gazi doğru gibi çıktı maçtan. Yani Bülent Korkmaz bir efsanedir, yapmayalım.
3: Ama Abdülkerim'i de güzel bir yere sanki
0: beton gibi oynayan bir adam, çok iyi.
3: Yani Şalay Kapone farkı gibi değil.
0: Ya evet ya, bu biraz şey oluyor ya. Yani
1: hep eskilerden.
0: Abi ya bak, yenilerle yapsaydın. Küçük takım hep senin işlerin bunlar.
2: Hep Halef Selef.
0: Hani bunları böyle efsanelerle
2: Halef
0: kıyaslamayalım.
2: Selef sanki evet, o kategoride.
1: Peki Yakup Sakan Ünsal.
0: Ah ya, yine aynı yere geldik ama şu an ya, tabii ki Hakan Ünsal diyeceğiz ama performans yakın.
3: Buradaki mantık ne bence biliyor musun? Hı. 4 sene üst üste şampiyonluk mevzusu. İki tarafın bunun kıyası.
1: Bu ekip de
3: gibi
1: oluyor ya şimdi.
0: Yine Hakan Ünsal ama burun farkıyla.
1: Burun farkıyla.
0: Evet.
1: Şöyle de düşünebilirsin soruları. Bir futbol takımı oluşturuyorsun, antrenörsün, başkansın.
0: Evet.
1: Hangi oyuncuyu daha çok beğenip takımına alırsın gibi. Yine Hakan Ünsal, tamam. Devam edelim.
0: Evet, aldım.
1: Torreira, Suat Kaya.
0: Tamam. Yani o da efsaneydi. Suat abiye de ayıp olmasın, bir efsanedir. Ama Torreira, son dönemdeki form düşüşünü katmazsak Torreira.
3: Suat Hoca'nın bir hikayesi var. Normalde 10 numara oynuyor. Hücumcu bir orta saha. Hacı'dan sonra diyorlar ki yapacak bir şey yok. Fatih Hoca diyor ki ona, Suat diyor, çalacaksın, kazanacaksın, Hacı'ya vereceksin. Hacı kaybedecek, siz kazanacaksınız, tekrar geri vereceksiniz.
0: Evet.
3: Ondan sonra da Suat Hoca daha defansif ortaya evriliyor.
1: Başardı.
0: Kazandıkça da saçları yerine geldi.
1: Doğru. Lemina, Okan Buruk.
0: Yok ya, zor değil bence.
3: Zor değil mi?
0: Oyunculuk olarak da Okan Hoca çok hızlı, çok sürpriz dolu bir hoca şeydi, oyuncuydu. 7 numara oynuyordu. Ama
3: 7 numara, evet.
0: Yani böyle forvet öncesi böyle şeyi vardı. Çok gol
3: sızmacıları
0: sızma,
3: da
0: sızma şeyi vardı.
3: Sızmaya gidip atıyordu ya.
1: Aslında böyle zorlanacağı şeyler var hocam.
0: Lemina değil. Bence Lemina
1: ile değil, bundan sonra.
0: Lemina ile kıyaslamak değil de daha fizik olarak daha küçük bir Singo diyebilirim
3: sana. Seri stil ısırandı.
0: Ha, evet, öyle.
1: Gabriel Sara, Emre Belözoğlu.
2: Aklına birden gelirse bana.
0: Ben bu şarkıyı şu an söylemek istiyorum. Sara demek istiyorum.
1: Sara.
0: Evet.
3: Oo. Enteresan bir tercih.
1: Şu an bu takımda santrafor olduğu için karşısına koyamadık tabii. Yine kolay bir soru olacak ama en yakın o diye düşünerek. Leroy Sané, Hacı. Geçelim.
0: Bu soruyu geçelim.
1: Ha, bu soru güzel.
3: Cevaplamadım.
0: Cevap belli yani. Geçelim.
1: Barış Alper Yılmaz, Hasan Şaş.
0: Çok zor bu soru, biliyor musun? Evet. En zoru bu oldu.
2: En
0: bak.
2: Zoru bu bence de.
0: En zoru bu oldu. Yani
3: ben Hasan Hoca derim.
0: Ya Hasan, benim fikrim. Bak orada şeyi böyle yapacağım. Kurtuluşu şöyle bir cevapta buldum.
3: Biri atlet, biri
2: Dünya
3: challenger
2: kupası
3: diyeceksin.
2: Şeyinden mi?
0: Yok, oradan değil. Yani Hasan Şaş'ın Galatasaray'da bir emekliliğe kadar gitme şeyi var, değil mi? Yani
1: tabii.
0: Başka bir şey de görmedik. Yani çok o aidiyet duygusundan dolayı biraz daha şey görürüm Hasan Hoca'yı. Ama Barış inşallah dünya starı olabilecek bir potansiyeli var.
1: Kesin.
3: Hangisi?
0: Hasan Hoca.
1: Bir de müthiş çıkışı vardır Hasan Hoca. Yani meşhur. Evet. Hacı 1000 tane vuruyor, bir şey yok. Biz vururuz, ağol. Hatırlayın. Ne ağol diye devam eder.
3: Çok güzel adamdır. Beraber de çalıştım. Oğlumun da antrenörlüğünü yaptım Galatasaray'dayken. Çok tatlı adamdır gerçekten.
1: Osimhen Jardel.
0: Bu soruyu da geçelim ya.
1: Jardel'i bu kadar hemen... Yani tamam,
0: hemen
1: Osimhen
0: değil canım. Yok, yani Osimhen.
3: Yavaş yavaş geçsin.
0: Mario Jardel müthiş bir Galatasaraylıdır. Yani Porto falan hikayesi olmasına rağmen...
3: Ayva göbekli santrafor ya.
0: Bugün hala yani en az benim kadar Galatasaraylı bir adam. Bu çok değerli. Bence Osimhen de böyle olacak ama... Osimhen.
1: Peki Osimhen mi, Icardi mi? Bugün değil. 10 sene sonra, 20 sene sonra Galatasaray'ı düşündüğünde çoluğa çocuğa anlatırken...
0: Bu sorulara
3: çok
0: cevap
3: zor
0: verme.
3: Ya. Çok zor ama ya.
0: Ne zoru ya?
3: Zor değil mi?
0: Değil tabii abi.
3: Icardi bence, de birçok çocuğu Galatasaray'a yaptı.
1: Icardi'dir bu arada abi, bu sorunun cevabı.
3: Yani, şimdi Osimhen olağanüstü.
0: Sahanın Icardi içine mi bakıyoruz, tribüne mi bakıyoruz?
3: Ne diyorsun?
1: Yani şimdi Icardi bence bu 4 yıl üst üste şampiyonluğun o... Yani,
0: tetikçisi.
1: Tabii. O
0: başlangıcı.
1: Galatasaray hegemonyasını başlatan.
3: Osimhen de ligin X faktörü. Orada ama milyon lira var. Icardi...
1: Şu an aşkın demiyorum. Olayım.
0: Ben objektif.
2: İkisi de gittiği zaman. Hayır.
0: Osman'la derken, tanıştığım için.
2: Yani şu an X faktör.
0: Şeyim. Ya ben şu an bilmiyorum.
2: Osman yokken Icardi X faktördü.
1: Bence evet, tarih, Galatasaray tarihinde kim daha büyük aşkla aşk başka bir şey. Noktaya geldi?
0: Aşk başka, Icardi. Mantık başka.
3: Yani mantık olarak ne dersin?
0: Osimhen deriz mantık olarak. Mantık da Osimhen deriz. Aşk olarak Icardi diyelim. Aynen. Buradan da Simge'ye selam olsun.
1: Peki Okan Buruk mu Fatih Terim mi? Okan Buruk'u iki kere sordum.
0: Allah çok güzel ya. Tabii ki Fatih Hoca bir efsane. Ama Okan Hoca da hemen ensesinde yani.
1: Yakındır diyorsun evet. Yani. 5 yıl. Peki artık sona doğru gidiyoruz.
0: Evet.
1: Bir Galatasaray marşı tabii. Böyle bir jestimiz olsun diye çalacağız şimdi, gelsin. Ve içinde cembeleli de var hocam, biliyor musun? Gelsin bakalım hangi marşımız çalacak.

0: Vay be. Bak tüylerim diken diken oluyor.
1: Oluyor değil mi abi?
0: İyi ki bu projede yer almışım yani.
1: Evet. Bu birkaç marşı içinde barındıran evet. Galatasaray Korosu'nun Galatasaray, içindeydiniz değil mi? Yani. Onun biraz hikayesini anlatır mısınız ya?
0: Çok kıymetli Cengiz Erdem, o da bir Galatasaraylıdır, yapımcı. Bir gün, o da biliyor benim Galatasaraylı olduğumu. Dedi ki Cem bu projede katılma ister misin derken daha katılmakta ben de tamam dedim yani. Ondan sonra ya burada işte Bülent Porta, Cengiz Erdem hep beraberiz böyle bir Galatasaraylı. Bunu okuyan herkes Galatasaraylı zaten yani müzik camiasından falan. Çok güzel bir anı oldu ve yani inanılmaz bir reaksiyon geliyor yani. Galatasaray şampiyon olduğunda bu çalıyor, gol attığında bunlar tabii çalıyor. Bu. Çok yani iyi ki varım dediğim bir
1: şey. Şey oldu mu şampiyonluk kutlaması vesaire böyle bir organizasyonda bulunmana dair?
0: Burada böyle ben şeyimdir yani.
1: Bunu sormak istedim.
0: Galatasaray'la bağım gönülden yani. Ben böyle aman orasında şey yapayım, burada çıkayım, burada edeyim falan değil. Yani bunun için uğraşan biri değilim.
1: Evet.
0: Yani
1: öyle bir Galatasaraylıyım ki bakın ya değil yani değil mi?
0: Değil yani. Hani.
1: Şey var mesela aslında soru bu şampiyon kutlaması olacak mıdan sonra başka bir soru soracaktım. Biraz cevabını almış gibi oldum. Şimdi bazı sanatçılar bununla çok fazla gündeme geliyorlar. Siz belli ki çok gönülden iyi bir Galatasaraylısın ama mesela Twitter'da herhalde bir Fenerbahçe ile bir Trabzonsporlu ile bir Beşiktaşlı ile kavga edecek kadar işlerin içine girmiyorsunuz.
0: Yok canım.
1: Kendi içinde yaşayan. Bence daha da ya güzel olan.
2: Benim şöyle bakıyor. Ben kendi takımımı seviyorum. Diğerlerinin mevzuları beni ilgilendirmez diyor. Ben
0: yok,
2: kendi
0: ilgilendiriyor vallahi. Öyle, öyle değil. Mi? Öyle değil. Şuradan yok gerçekten şuradan ilgilendiriyor. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. Yani Fenerbahçe çok değerli bir camia. Yani ve bunu kalben söylüyorum. Yani bir türlü oturtmayan bir sistemin olmasına üzülüyorum mesela. Neye üzülüyorum? Yani çünkü çok gönülden isteyen, çok hani şampiyonluğunu isteyen
1: bekleyen. Yıllardır.
0: Evet ya bu kadarını hak etmiyordu yani.
2: Ha, o zaman hani şunu anlıyorum. Takımımı çok seviyorum. Diğerlerine bir düşmanlık besleniyorum.
1: Aynen öyle.
0: Yok, tabii
1: bravo.
0: Ki, tabii.
1: Güzel. Doğru. Peki. Son bölümdeyiz.
3: Zaman makinesi.
1: Zaman makinesi. Burada adından da anlayacağınız üzere geçmişe gidiyoruz. Gelsin kapak.
4: Ağzım yandı, artık benden sevdafız.
5: Ceren Doğulu, İbrahim Tatlıses'in meşhur şarkısını çok da güzel söylüyordu.
6: Yine dünya eski hamam, eski tas. Ha canım, eski tas.
1: Hep beraber hadi.
4: Yine dünya eski hamam, eski tas. Ha canım, eski tas.
5: Derken röportaj başladı Kenan Doğulu'yla. Ama başta Tugay olmak üzere uçaktakiler rahat vermiyordu.
7: Bir şey söyleyeceğim. Kenan, sen de Şampiyonlar Ligi'nde.
5: Röportaj kaldığı yerden tekrar başladı.
8: Kamera doğru çekinme.
7: Galatasaray'ın dünkü güzel gecesinde sen de vardın. Evet. Gollerde neler hissettin?
9: Vallahi her golde bir kere zaten bütün stat yerine girdi. Her golden sonra kendimi...
0: Her golden sonra ne dedi?
1: Duyamadım ben de.
2: Stat yerinden inledi dedi ama arkadan Tugay Hoca ittiriyor koltuğu falan.
0: Çok iyi ya.
1: Evet, bu böyle bir samimiyet de vardı.
0: Kenan abi de çok iyi bir Galatasaraylıdır. O da zaten Galatasaray derneklerine üye, ben de üyeyim.
1: Kutlamalarda da çıkmıştı en son, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet.
1: Şey, Yeni Kapı'da.
0: Evet.
2: O dönem böyle bir kültür vardı 90'larda. Yani takımın taraftarı olan sanatçılar uçakla bir gider gelirdi oyuncularla. Bu da Televole'ye yansırdı. Hep vardı. O Televole kültürünün evet, verdiği.
1: Şimdi de olsa güzel olur aslında mesela. Uçakla beraber.
3: Şarkılarla, atıyorum. Türkülerle.
1: Liverpool deplasmanına beraber gitmek.
0: Güzel olur. Ben Frankfurt'a gittim.
1: Ayağım bayağı uğurlu gelmiş.
0: Onu
1: ondan sonra bir daha gitmemeye bir karar verdim.
0: Yani orada... Onun muhabbeti oldu ya. Ben hani ilk defa yurt dışı deplasmana geliyorum falan dedim. Hadi ayağın uğurlu gelsin dedi.
2: Hadi uğurlu.

0: Efendim. Böyle kapatalım bence.
1: Aynı Yemez. Zamanda bir filozof adeta Cem Belevi. Yine överek. Şimdi bitirdik. Ama Haziran'da çok önemli. 20 küsur yıl sonra, 20 küsur yılın ardından, 24 müydü? Evet. 2002, 24 yılın ardından milli takımımız Dünya Kupası'na gidecek. Bunun heyecanı içindeyiz hepimiz. Yine her şeye dokunan Galatasaray'dan cover şarkılara, yeni poptan.
2: Cem Belevi gidecek mi acaba evet, Dünya Kupası'na?
1: Bir çalsın marş, bir de bu var.
3: Ne var?
1: Gelsin.
3: Türkiye'ye de dönmüştü. Evet.
0: Biliyoruz hocam.
3: Çok iyi ya. Bu var mıydı?
1: Evet. Vardı hocam, bunu biz yapmadık.
3: Bu var. Öyle mi? Bu var. Ben bilmiyordum, kusura bakma.
1: Nasıl?
3: Bu çok iyiymiş ya.
1: İşte bu da bir yıl önce. Evet. Daha mı eski?
3: Türkiye için yapmıştım. İşte hani Osimhen'e de hani böyle mutlu etmek için zaten o Türkiye kısmını Osimhen yapmıştım falan.
0: Bu çok evet, iyi bunu, ya. İnşallah yani, daha çok çalar bence.
3: İnşallah.
0: Çok,
3: bunu
0: çok
3: Avrupa Kupası elendiğimiz maçtan bir hafta önce.
1: Yine uğurlu gelmiş.
0: Çok uğurlu.
2: O yüzden ne sordum ben. Dünya Kupası'na gidecek mi acaba?
0: Kupada gidiyorsun. Şov oluyor.
2: Biz abi sen gel burada
0: şey
2: izleyelim.
0: Yapmasam yani, mı acaba yani? Hani...
1: Şey Amerika'ya gideyim.
2: Cem abi sen yani. Gel biz burada izleyelim maçı. Bence gitme.
0: Aynen.
4: Yılmaz Morgül'ün milli takım marşı seninkinden daha iyi. Yılmaz Bey'in. Hatırlarsın değil mi?
1: Abdullah Halil oynamadı.
2: Orada ama taktik de veriyor.
1: Tabii orada şey var, taktik var.
3: Çok iyi.
1: Bunu kendin kendine istedin de mi yaptın? Çok iyi.
3: Aynen öyle.
4: Düşünüyor musun tekrar? Ya milli takıma ve Galatasaray'a bir şey yapmayı düşünüyor musun?
3: Galatasaray'ı isterim yapmak. Yani milli takım...
1: Galatasaray bu arada o koro projesinin içinde epey bir şey marş var. Biz bunu aldık ama.
3: Ya bilmiyorum. Kısmet olursa olur. Bunu...
1: Milli takım, Dünya Kupası var mı plan gitmek? Ne düşünüyorsun?
3: Vallahi gidebilir miyim bilmiyorum. Biraz yoğun. Anlattım yani projeler, işte stüdyo aşaması, konserler falan ama bir zaman ayırabilirsem, bir de vizeyi birazcık erteledim ya. Hmm. O yüzden çıkarmışım.
1: Ne olur peki?
3: Bilmiyorum.
1: Bir çeyrek görür müyüz?
3: İnşallah yani temennimiz o. Temennimiz final hatta. Hani i̇nşallah. Keşke olsa, keşke olsa. Hocam. Ama baktığın zaman yani bunlar imkansız da değil. Üçüncü olmuş bir takımız yani. Evet 20 küsur yıl gidemedik. Ama ne gittik mi de hakkını verdik yani. Kesinlikle belki yani. Yine niye nasip olmasın.
1: Zaten yani. Evet, az gidip iyi işler yapıyoruz. Yani aynen, Euro 2008.
4: Tabii gene de çok gitmeyi dileyelim ama evet. Devamlılık önemli bu
1: zaten
4: işlerde.
1: Zaten katıl takımlar da arttı hocam biliyorsun. Yani.
3: Ama bir şey söyleyeceğim. Biz üçüncü olduğumuz zaman 50 yıldır gidemiyorduk ki.
1: Tabii evet evet aynen
4: 1958,
1: öyle.
4: 1958, yani 2002 bilemez. Geldik 2026. 26.
3: Aynen öyle.
1: İnşallah bundan sonra daha sık gideriz diyelim. Elenmemizin de bu arada bu şeyle alakası yok. Montella'nın oradaki tercihleri diyerek hemen bunu da söyleyeyim.
4: Nereden?
1: Avrupa Şampiyonası'nda elendik ya. Allah Allah. Hollanda'ya elendiğimiz maç. Hadi buyur. Önce yapmış herhalde.
3: Evet.
1: Teşekkür ederiz. Çok renk kattın bizim için.
3: Ben
1: çok
3: teşekkür
1: keyifliydi.
3: Bu arada
1: hocam,
3: ben formatınız 60. bölüm olmuş. Hayırlı olsun değil mi?
4: 60'ı geçtik. 60'ı geçtiniz. 66 ya da 7 galiba.
3: Evet, çok keyifli.
1: Ben geçen ay Amasya'daydım o yüzden.
4: Elma yiyordu. Elma ticaretine olmaz. Başladı Amasya'da.
3: İyidir yani elması.
4: Çok elma ticaretine bak. Kasa kasa getirdi bizi Allah razı olsun.
1: Bir ay boyunca Amasya'daydık. Vatani görevimi yerine getirmek için geçtiğimiz ay yoktuğunda.
3: Evet, evet. Süper, helal olsun. Valla çok güzel formatınız.
4: Çok
3: siz de çok güzel.
4: Ederiz.
3: İki dost tanıdım. Eyvallah. Bir de küçük Tarkan'ı tanıdım. Üç. Ekip de böyle çok tatlı.
1: Bir daha bekleriz inşallah.
3: Geliriz inşaşallah. Bir daha geldiğimizde böyle. Belki dünya şampiyonluklarını konuşuruz. Oo,
4: İnşallah.
3: İnşallah. Nasip etsin.
1: Var mı hocam eklemek istiyorsun?
4: Ne diyeyim daha? İyi ki geldin. İyi ki
3: siz
4: varsın.
3: De aynı
4: çok
3: şekilde.
4: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler. Tamam. Bir alkış rica edelim. Cem Belevi bizlerle birlikteydi. Tamam, önümüzdeki hafta görüşünceye dek. Hoşçakalın.

bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Via Karavan deşarjı sunar. Via Karavan.

0: Herkese merhabalar. Deşarj başlayan program Dream Türk TV ekranlarındasınız. Hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz. Her hafta popüler isimlerle buluşuyoruz. Ve bu hafta da Gökhan Türkmen'in o şahane stüdyosuna konuk olduk. Bizi misafir ediyorlar ve bir saat boyunca müzikal yolculuğun yeni projelerini her şeyi detaylı olarak konuşuyor olacağız. Hemen iletişim adreslerimizi hatırlatalım arkadaşlar. X ve Instagram'da Dream Türk TV ve Refik Serez olarak bizi takip alabilirsiniz. Murat Karataş yönetmenliğinde başlıyoruz programa. Şimdi geçtiğimiz günlerde harikulade bir projeyle karşımıza çıktı. Özel bir projeydi. Detaylarını şimdi kendisinden alıyor olacağız. Hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk, sağ ol Refik. Siz de hoş geldiniz.
0: Çok güzel bir yer yapmışsın. Eyvallah, önce oradan başlayayım. Stüdyo muazzam, güzel yer. Zaten Anadolu yakasının en prestijli yerinde. Ortam şahane ve enerjisi de çok güzel aslında. Evet, İçeri girdiğimiz anda itibaren o güzel tatlı harika enerjiyi aldık.
1: Süper, aldıysanız ne güzel. Biz de zaten amacımız aslında biraz öyle bir yer yapmaktı. Yani daha önce biliyorsun Maslak'ta bir yerimiz vardı, GTR deneyimi diye. Yani ofisimiz de aslında birazcık orası yapmaya çalıştık ama orası birazcık aslında iyi bir home studio gibi bir yerdi yani. Ama biraz küçük bir yerdi. Yani dilediğimiz hareket alanına sahip olamıyorduk orada. Hem işte kayıt sırasında da çok uzun süre orada sabit kalabilmek zor oluyordu. Trafik yüzünden işte biz bu taraf çocuğuyuz. Yani hep bu tarafa dönmek zorunda kaldığımız için trafik mevzusunu çok iyi ayarlamak ve planlamak gerekiyordu. O yüzden de çok rahat değildik orada. Ama orada da tabii ki güzel kayıtlarımız, güzel zamanlarımız oldu. Bayağı 7 sene falan orada takıldık yani.
0: Güzel şarkılar da çıktı
1: güzel
0: ama orada.
1: Güzel albümler, güzel şarkılar da çıkarttık orada. Bir tane daha ofisimiz vardı Ataşehir tarafında burada. İşte orada da daha çok prodüksiyon ofisimiz, hani toplantılarımızı orada yapıyorduk. Hepsinin bir arada olduğu, işte herkesin gelip rahatça çalışabildiği, hem kendi şirket çalışanlarımızın hem de işte dışarıdan da arkadaşlarımızın, dostlarımızın geldiği, böyle birlikte sohbet edebildiğimiz, rahat rahat yayılıp oturabildiğimiz, yani geçip orada sen laptopunu alıp ben şurada bir köşede bir çalışabilir miyim deyip gelip çalışabileceğim bir ortamı sağlayacağımız, tatlı, enerjisi yüksek dediğin gibi öyle bir yer hep hayal ettik. Aslında Sinem'in hayalin bu yani.
0: Evet, şu an biz ofis kısmındayız galiba. Duvardaki
1: evet, bu Sinem'in tarafı.
0: Tablolar falan şahane yani, bitkiler falan.
1: Hep böyle
0: falan.
1: Bir zaten Sinem'in de kamera zamanından, işte kamera kiralama zamanından hayal ettiği ve yaşadığı aslında ortam hep böyle bir ortamdı. Ben de ilk Sinem'le birlikte olmaya başladığımızda Cinepark zamanında, onun çalıştığı zamanlar hep böyle bir ortam vardı aslında. İşte oyuncular gelir, arkadaşları gelir, arkadaşlarımız gelsin, oturalım, işte oyun oynayalım, sohbet edelim, beyin fırtınası yapalım. Onun işi için, bizim işimiz için. İlla birbirimize hani aynı şeyi yapmak zorunda değiliz yani falan. Öyle bir yer planladık, öyle bir yer hayal ettik.
0: Herkes gelebiliyor peki buraya?
1: Ya gelebiliyorum derken
0: yani müzik yapan herkes stüdyoyu falan kiralayabiliyor
1: herhalde.
0: Ya şöyle herhalde.
1: Stüdyoyu tabii ki biraz referanslı kiralıyoruz. Yani hani ben şarkı söylemek istiyorum diyen tabii ki yani öyle bir şeyimiz maalesef olmuyor. Çünkü profesyonel bir kayıt stüdyosu burası.
0: Evet, çok da iyi yapmışsınız.
1: Yani, evet, aynen. Biraz hassas davranmak zorundayız yani. O yüzden de referansla tabii ki aldığımız, bildiğimiz insanlar dışında referansla da aldığımız bir kayıt stüdyosu burası.
0: O zaman GTRL Müzik'ten mi buluyor olacaklar, burayı bir incelesinler?
1: Tabii yani Instagram'da zaten Deney Evi'nin hesabından bakabilirler nasıl bir yer olduğuna. Adrese de bakabilirler. Zaten geliyor telefonda, atıyorum işte gelmek istiyorum, bakmak istiyorum, görmek istiyorum. İşte stüdyoda kayıt yapmak istiyorum diye.
0: Böyle yani, ama güzel bir stüdyoya ihtiyacımız vardı.
1: Bu yani bizim zaten her zaman ihtiyacımız var. Çünkü biz dediğim gibi yok. Yani biz komün yaşamayı seven, kalabalık
0: i̇şte
1: yaşamayı seven.
0: Pandemiden sonra biraz daha böyle bir evlere kapandık ya. Hani evin küçük bir odasının bir köşesini böyle stüdyo falan tabii yapmaya başladılar.
1: Telefonda da yaparsın artık yani. Albüm yapabilirsin telefonda.
0: Teknoloji
1: da
0: ilerleyince.
1: Yani dediğim gibi bizim daha çok yani müzik yapan, İşte daha çok kendi şarkısını kendisi yapan ve bunu daha canlı, daha hareket içerisinde olmayı tercih eden sanatçılarla çalıştığımız için kendileri gelip burada bir stüdyoda kendisine ait olduğunu düşündüğü bir stüdyoda oturup yani burada vakit geçirmek isteyen sanatçılarla çalışıyoruz. Yani o birebir dokunarak, hissederek bir şeyleri yapmaya çalışan, kayıt etmeye çalışan insanlarla daha çok tercih ettiğimiz insanlar. Daha çok müziği içinde yaşayan insanlar. Hı hı. O yüzden de böyle bir stüdyoya onların da ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için de biz böyle bir şey yapıyoruz. Bir de abi dediğim gibi yani hani biz şimdi stüdyoda perde de var. Oyun da oynayabiliyorsun. Yani hani işte lansman da yapabilirsin. Küçük konser de verebilirsin, küçük stand-up da yapabilirsin. Yani öyle bir alanda
0: sahip. Her şeyi düşünmüşsünüz o zaman.
1: Tabii tabii yani her şeyi düşündük. Yukarı tavandaki yani işte prizlere kadar, işte mikrofon asma sistemine kadar, kayıt sistemine kadar her şey düşünülerek yapıldı.
0: Harika, yani
1: çünkü YouTube ediyoruz. Çekimleri de yapma hayalimiz vardı ki yapıyoruz işte. Kendi çekimlerimizi yapma hayalimiz de vardı. Şimdi işte Cuts diye bir program yapılıyor. Sinem'le Esra yapıyorlar. Onun dışında Arke diye bir programımız var. Pınar Yıldırım yapıyor.
0: O katı biliyorum ya. Çok güzel. Önüme düşüyor ve takip ediyorum da yayın sonrası
1: yani söyleyeceğim. Yani öyle şeyler, tatlı şeyler yapmak için de böyle birazcık içeriği tek parça, işte bootlar olmayan, işte okuma odası olmayan, her şeyin tek bir odada olduğu, her köşenin farklı gözüktüğü bir alana çevirmeye çalıştık. Güzel de oldu. Çok güzel çalışıldı. Çok güzel, çok emek verildi. Çok titiz davranıldı. Sevgili Halil ve Burak gerçekten yani kendi yerleriymiş gibi burayı yaptılar. Biz de çok memnun kaldık.
0: Süper. O zaman deney evinden arkadaşlar takip edebilirsiniz. Şimdi özel şarkıyı bir ekranlara getirelim. Sonrasında bunun detaylarını konuşacağız. Çünkü proje içerisinde güzel çocuklar var. Masal olsayı şimdi ekranlara getiriyoruz arkadaşlar. Çok taze, birkaç gün önce siz müzikseverlerle buluşan bir şarkı ve video klip oldu.

0: Şimdi bu klibe baktığımızda Neil Ronay'ı görüyoruz ve Mozart Akademi'ndeki o güzel tatlı çocukları görüyoruz. Aynen. Bu proje nasıl ortaya çıktı?
1: Aslında şöyle oldu, kızlarım Leyla'da ve Nizona akademiye kayıt oldular. Hı-hı. Matilda müzikali için bir arkadaşımız tavsiye etmişti. Biz de onlar çok istekli ve sevdiği için böyle şeyleri, müzikal gibi şeyleri, müzikle de ilgilendikleri için oraya kayıt olduk. İzmir ekibi aslında Mozart Akademi. Aa,
0: senin sayende biraz daha biz tanıyor oluyoruz aslında
1: evet,
0: bu Mozart'ı.
1: Evet, yani biz de zaten ben çok istiyordum yani müzikal yapsın. Hani Neil özellikle çok seviyor, müzikle ilgili bir hayali de var. Yani hep müzikal içerisinde olmasını isterim yani şu kızlarımın açıkçası eğitimini alarak. Neyse böyle bir şey duyunca, görünce de biz çocukları vermek istedik yani bu projenin içerisinde, bu disiplin içerisinde olmalarını istedik açıkçası. Sevgili İlhan ve Fatma Hoca yani buraya gelip teşrif ettiler, sağ olsunlar. Kızları denediler, baktılar seslerine, hani nedir ne değildir tabii ki deneme şeyle alıyorlar ekibe. Çok beğendiler, ekibe dahil oldular kızlar. Sonra bir İzmir, aslında İzmir ekibi olduğu için İzmir'de öğrencileri var mı tabii ki Mozart Akademi'nin. Burada Maslak'ta her pazar ders yapıyorlar. O derse de bizim kızlar dahil oluyor. Bir dersi de İzmir'de yapmak istediler. Çünkü bunun yıllardır bu Matilda ve Annie müzikalini yaptıkları için orada yapan, daha önce yapan ekibi buradaki ekibin izlemesini istediler. O yüzden de İzmir'e davet ettiler bizi. Bizim de konserimiz vardı o zaman, denk geldi falan filan. Gittik hep beraber, kızları da aldık gittik. Gittiğimizde bir sürprizle karşılaştım ben. Masal Olsa şarkısını çalışmışlar İzmir ekibi. Koral bir şekilde kompozisyonla bize şarkıyı okudular.
0: Sizin kızlar biliyor muydu? Onlara
1: kızlar tabii ki biliyor.
0: Ha, sana söylemiyorlar ama.
1: Hani öğrenmişler de bana hani söylemediler falan filan. Gittiğimde size bir sürprizimiz var deyip Masal Olsa'yı söylediler Koral. İşte Mozart Akademi.
0: O anki duygun ne oldu?
1: İşte zaten paylaştık yani, gözlerim doldu, çok hoşuma gitti. Yani çocukların böyle bir şey yapıyor olması çok acayip tabii ki. Sonra biz bunu dedik ki 23 Nisan'a yakın biz tarihte yaptılar zaten. Yani bir ay önce falandı bunu yaşayalı. Bir ay oldu. Dedim ki ben de 23 Nisan'da bunu biz hep beraber kaydedelim. 23 Nisan'da da çıkartalım. Yani hani ister misiniz böyle bir şey yapsak hocam falan diye. Onlar da çok mutlu oldular. Sağ olsunlar çok. Yani bu fikre destek oldular. Hani yapmaya da bilirlerdi yani. Hani çocuklar da çok istekli hareket edildi. Veliler de çok istekli, çok arzulu bir şekilde kabul ettiler mevzuyu. Biz de sonra onları davet ettik bu sefer. Hepsini, bütün İzmir ekibini. Bütün o Matilda ve Annie müzikalinde olan, olacak, yeni çalışan, bir an daha önce bu müzikali yapmış öğrenciler, bayağı 30 kişilik bir çocuk korosuyla ve aileleriyle birlikte onları biz ofise, stüdyoya davet ettik. Onlarla çalıştık. Sevgili yine Fatma Hoca ve İlhan Hoca işte önderliğinde tabii ki onların kontrolünde. Burada beraber çalıştık, kaydettik ve insanların huzuruna sunduk.
0: Yani benim güzel için bir proje oldu ama.
1: Çok güzel oldu, çok keyifli oldu. Yani Harun abiye yazdığımız bir şarkı Masal Olsa normalde biliyorsunuz. Harun abinin işte son böyle zamanlarında ona dinletebildiğim, çok şükür ki dinletebildiğim bir şarkıydı. Bizi de yeri çok ayrı. Çok pozitif bir şarkı bence zaten.
0: Niye o şarkıyı seçmişler? Hiç sordun mu?
1: Hiç sormadım. Olsa. Hani çok pozitif bir şarkı ve Masal Olsa yani. Hani
0: çocuklara daha yakın olduğu
1: için. Daha yakın ve aslında hiç öyle düşünmemiştim ben mesela. Yani şarkıyı dinleyince sanki gerçekten çocukların, hani çocuklara yazılmış bir şarkı gibi de duyuluyor.
0: O yönden zaman bakınca onu hissetmiş
1: evet,
0: oldum.
1: Evet, evet. Herhalde öyle hissetmişler. Çok da doğru hissetmişler. Öyle olunca da bir çok oturdu birbirine. Çok tutarlı bir hale geldi şarkı çocuklarla birlikte olunca. Bizim de çok hoşumuza gitti.
0: Belki
1: çok
0: bundan sonra devamı gelir. Çünkü müzik dünyasına baktığımızda aslında ana temelde çocuklar ebeveynleri o kadar çok fazla etkiliyor ki ailede tabii çocuk varsa, o çocuk o şarkıyı dinliyorsa ebeveynlerine de zaten ağza sakız olmuş oluyor. Yani tabii çocuk yani çocuğa şarkıyı dinleme.
1: Aslında ebeveynler sayesinde çocuğun diline sakız oluyor şarkılar. Yani çünkü ne dinlerse çünkü çocuk onu dinliyor.
0: Bazıları tam tersi olmaya başladı son yani günlerde. Mesela bazen etrafımdaki ve arkadaşlarımın çocuklarına bakıyorum. Yani biz bu şarkıyı bilmiyoruz ama çocuktan öğrendik bu şarkıyı olur falan gibisinden. Olur. Belki bu projelerin devamı da gelebilir başka çocuk korolarından.
1: Olabilir tabii ki. Yani hani ben her zaman çok mutlu olurum, memnun olurum, gurur duyarım çocuklarla. Bir şey yapıyor olmak bizi çok mutlu ediyor. İnanılmaz bir enerji. Mesela o gün sabahtan akşama kadar buradaydık. Yani çok güzel vakit geçirdik çocuklarla. Onlar da çok mutlu oldular. Akşam konserim vardı mesela yani. Hani bütün gün onlarlaydım. Bütün gün çalıştık ettik. Ama öyle bir enerjiyle gittim ki konsere yani. Hani
0: farklı geçmiş.
1: Onların enerjisiyle çok daha başka bir gün oldu. Yani çocuk enerjisi başka bir şey tabii ki. Kesinlikle. Yani kızlarım da olduğu için biliyorum zaten ama hani bir de 30 tane kız çocuğun burada olup hani hep birlikte o şarkıyı söylüyor olmak çok keyifli bir şey yani. Kesinlikle. İnşallah olur tabii ki. Başka şarkılarda da, başka projelerde de bir şeyler yapmak isterim çocuklarla.
0: İzleyici mutlaka o enerjiyi almıştır. Şimdi yakın geçmişe gideceğiz. Bir başıma ekranlara getirip ardından sohbet izlemeye devam edeceğiz. Bu arada hemen hatırlatalım. X Instagram'da fotoğrafın altında yorumlarda buluşuyoruz arkadaşlar. Hatırlatmış olalım. Onu bir kez daha bir başıma ile sizi baş başa bırakıyoruz.

0: Devam ediyoruz Dream Türk'tesiniz Deşarj'da ve konuğumuz Gökhan Türkmen. Özel projeler geliyor senden. Hı-hı. Bir de live performanslar var. Senin YouTube'unu özel olarak yapmış olduğun. Eski şarkılar tekrardan galiba Hı-hı. gündeme getiriyorsun değil mi?
1: Organik diye bir şey yapıyoruz, onu söylüyorsun Hı-hı. büyük ihtimal. İşte sevgili Serkan Uçer'le yaptığımız bir şey bu. Böyle bir başlangıç. Böyle bir şey çıktı yani aslında.
0: Devamı gelir mi peki? Güzel aslında. Ben
1: gelir büyük ihtimal. Şöyle gelecek onun devamı. Eski şarkıları, bana ait olmayan eski bilinen şarkıları Hı-hı. yapıyoruz şimdi. Organik versiyon gibi bir şeyler. Serkan'la beraber. Hani Açık Adres'i yaptığımız gibi aslında.
0: Evet.
1: Onunla ilgili bir projemiz var. Bayağı bir şarkı aldık. Onları yapacağız tek tek. Şimdi yakın zamanda bir tanesi çıkacak. Hani şimdi söylemeyeyim, sürpriz olsun. Sonrasında devamı gelecek onun da. Yani şöyle, aslında hep böyle bir tane yapmıştım hani tek gitar, eski şarkılarımı, bazı şarkıları Hı-hı. tek gitar böyle kaydettiğim bir şey de vardı, böyle EP'm de vardı. Sonra bunu bir tık büyütsem dedim hani böyle birkaç enstrümanla falan. Sonra bu enstrümanlara hani özellikle perküsyon kullanmak değil de belki gitarın arkasına vurarak, belki işte bilekliğimi şıkırdatarak, ne bileyim işte gitarın arkasını çevirip oraya bir tane A4 koyup onu sıs yapıp mesela oradan bir ses bularak onun gibi bir şeyle bunu organik hale getirip bu şekilde bir sound yaratsak nasıl olur diye Serkan'la konuştuğunda onu beraber yaptık. Hani işte ayıp ettin öyle çıktı. Kalbim, Yansen, Rüya. Bunları bu şekilde yaptık, bu şekilde Hı-hı. kaydettik. Böyle çok da keyifli oldu, hoşumuza gitti. Sonra Açık Adres, işte Saygı 1 projesinin Açık Adres teklifi gelince onu da Serkan'la yaptık. O da hani ona yakın bir şey gibi oldu. Dedi ki bunu eski şarkılar, bilinen eski şarkılardan devam edelim biz buna. Benim şarkılardan da yapacağız daha sonra. Onu aklımızda Hı-hı. yani. Bunun gibi bir şey yapıyoruz aslında. Böyle daha benim sesimin daha net olduğu, daha hissedilir tek gitar söylüyormuşum kıvamında bir sound yaratarak yapmayı hayal ettiğimiz bir şey aslında bu.
0: Farklı şarkıyı tekrardan yeni sıfırmış gibi aslında bazı dinleyiciler.
1: Evet yani biraz öyle duyuluyor. Hani çünkü farklı bir aranje, farklı bir sound evet. geliyor. Ve dediğim gibi yani hani benim hani sanki yanında söylüyormuşum hissiyatı vermek için birazcık daha naif bir sound yaratmak derdimiz aslında o organikte. Onu da yaptığımızı düşünüyorum.
0: Peki onun dışında sıfır kilometre şarkılar geliyor olacak mı? Sürprizler var mı yolda?
1: Var, dinleyelim. Çok şarkımız var. Bu sene sonunda veya sene başında, 2027 başında bir tane son albüm yapmayı çok istiyoruz. Yani başladık kayıtlara. Bir tane böyle disco funk bir albüm yapmıştım. 7 diyebiliyorsun.
0: O kıvam da mı olacak?
1: O, yani bu disco funk da o. Bu sol kafa bir sound yapacağız. Şarkılar yine bizim şarkılarımız. 7 şarkı, 8 şarkı olacak bu sefer. Aslında 7-0 artı bir kalem, bir de kalemin sol versiyonunu yaptık. Güzel bir albüm olacak. Çok heyecanlıyım o işle
0: onun
1: alakalı.
0: Onun öncesinde peki single'lar vermeye devam edecek
1: devam
0: misin?
1: Edecek. O hani ayrı bir, yani sol bir proje. Hı hı. Benim kendi sound'umda yani Gökhan Türkmen'e yani duyduğunuz şu zamana kadarki sound'da devam eden şarkılar olacak. Yani şimdi yeni Yalan diye bir şarkımız çıkacak 1 Mayıs'ta. Ondan sonra yine ayda bir, 1,5 ayda bir yani albüm olana kadar bayağı şarkımız var.
0: Peki bu şarkı sıklığının artık böyle bir dip dibe gelmesi seni yoruyor mu müzikte? Çünkü üreten bir adamsın. Hı-hı. Şimdi ha deyince de üretilmiyor açıkçası. Bir duygu var aslında Hı-hı. şarkılarda. O duyguyu karşı tarafa yansıtman gerekiyor. Ama şimdi müzik dünyasındaki o janrada öyle bir sanatçıları presliyorlar ki 45 günde, bir ayda şarkılar yap ki hani gündemde
1: ya şöyle,
0: kal.
1: Ben aslında
0: sayını yukarıya çıkar.
1: Uzun süre şarkı yapmasam olur. Yani çok şarkım var çünkü çok şükür ki. Ama yaptığımız şarkıyı da bir an önce çıkarmak istiyoruz. Çünkü o anki heyecanı karşı tarafla paylaşmadığın zaman, o heyecan gittiği zaman hani aynı heyecanla yani bizim gelip senin yanında yeni yaptığım bir şarkıyı söylerkenki halimle yani bir yıl önce yaptığım şarkıyı sana gelip bir şarkım vardı diye söylemem arasında fark var ya. İnsanlara sunarken de o fark oluyor.
0: O yüzden ama o sana yakın öyle ama biz şimdi o şarkıyı bilmediğimiz için sen bize yine kadar da yani, şarkıları 5 yıl önceki şarkıyı bile söylesen biz böyle
1: tabii ki karşı taraf için dinliyorum. Yani bizim de heyecanımız olmalı ki o heyecanla insanlara onu sunmak istiyoruz. Yani o heyecanımız kaybolmadan o insanlara bizim de hani sunma ihtiyacımız oluyor. Yani benim öyle oluyor açıkçası. Bir şarkı yaptığım zaman çok bekletmek istemiyorum ama bu çıkacak olan şarkılar bayağıdır duruyor mesela. Çünkü işte onu mu çıkarsak, bunu mu çıkarsak, onu mu çıkarsak, bunu mu çıkarsak diye diye bazı şarkılar hep sarktı. Ama ben hiçbir zaman şeyde bir yandan da şunu demiyorum tabii ki yani ya vakti geçti keşke şunu şu zamanda çıkarsaydık demiyorum. Her şarkının bence bir zamanı var, kısmeti var.
0: O şarkının çıkarılımını neye göre belirliyorsun? Mesela önünde mesela 5 tane sıfır şarkı
1: ne bileyim, o anki durumumuz, hissiyatımız, ülkenin durumu birazcık hani yani ambiyans işte güçlü olup güçlü olmaması hangisi daha güçlü? Hani şimdi bir tık daha böyle sakin bir şarkı verelim, bir sonraki bir tık daha medium tempo bir şey olsun. Yani mesela Ezberimi şarkısından bayağıdır hareketli bir şey yapmıyorduk. Böyle tatlı, böyle medium tempo, hafif hareketli bir şey yapmıyorduk diye koyduğumuz bir şarkıydı. O yüzden Ezberimi'yi tercih ettik. Bir de yeni yaptığımız bir şeydi. Hemen böyle heyecanlı bir şekilde hemen vermek istedik. Mesela yeni çıkacak olan Yalan 2 senelik bir şarkı yani 2 sene önce yaptığımız. Hatta 1 sene önce aranjesi her şeyin bittiği ama hala beklediği. Hani mixin bile bittiği bir şarkıydı. Ama şimdi mesela şöyle bir şey oldu. Yalan'ı tekrar mixe soktum mesela. Çünkü hani hoşuma gitmeyen bir şey vardı. Buna kısmet oldu. Şimdi klip çektik ona. Bu klip, çektiğimiz klibi makarayla çektik. Film kamerayla çektik. Hani bu makara sistemi çektiğimiz arkadaşlarımız, sevgili Emir... bir kısmet oldu yani şarkıya kısmet oldu. Böyle dedi ki elimizde böyle bir fırsat var. Bir makara durumu var. Hani getirsek olur mu siz ne dersiniz? Biraz riskli ama. Yani dedim ki yapalım tabii ki bu bir şans yani. Yalan'ın kısmeti oldu mesela. 2 senedir duran ve çıkmayı bekleyen bir şarkının klibinin kısmeti bu oldu. Yani ben öyle şeylere çok inandığım için o yüzden de hani beklemek, beklememek...
0: Biraz keşke... akışına bırakıyorsun galiba.
1: Evet hem kadar. Akışına bırakıp hem kontrollü olmaya çalışıyorum aslında. Yani bir şey yapıp lan keşke şöyle yapsaydık demiyorum yani. O zaman yapılması gerekiyormuş ya da Yalan işte şimdi çıkması gerekiyormuş. Biraz da öyle yapmak gerekiyor çünkü o kadar kontrol sahibi olamazsın, kontrol freak olamazsın şarkı çıkarma mevzusunda. Kesinlikle. Yani bu iş birazcık kısmet işi.
0: Peki 2025 yılında Özür Dilerim bekleyen bir şarkı mıydı yoksa heyecanla hemen onu bizlerle buluşturdun?
1: Ya Özür Dilerim de bekleyen bir şarkıydı. Özür Dilerim aslında çok böyle benim heyecanlandığım bir şarkıydı. Ama böyle istediğimiz tepkiyi almadı yani ama biz vardır onunla bir zamanı.

0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam edecek. Via Karavan.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
6: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarımı mutlaka tavsiye ediyorum.
0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam ediyor. Via Karavan.
7: Düşünüyor musun albüm yapmak ya da dünya mesela single'a doğru koşuyor ya ama son dönemde Türkiye'de de tekrardan bir albüm yapan geldi. İsimler çoğalmaya başladı. Eskiden bu hiç yoktu.
8: Geldi.
7: Hep tek böyle yapıyorlardı gidiyordu. Sanatçının da işine geliyordu. 10 şarkıyla uğraşmaktansa şimdi 10 şarkıyı da insanlara çok doğru bir şekilde sunabiliyorlar. Albüm mü single mı diye sorayım önce sana.
8: Single.
7: Neden? Daha mı kolay?
8: Yok, kolaylığından asla kolaydan, zordan kaçınmam bu arada. Şu sebepten single'da farklı farklı karakterlere bürünüp Baran'ın bu yönü de var, bu yönü de var, bu yönü de var deyip dönemsel olarak insanları bir şekilde şey yapabilirim. Yani manipüle etmek demek istemiyorum bu arada ama yani bu dönem bu karakterimi dinleyin, bu dönem bu karakterimi dinleyin. Hani bu arada müzik karakteri olarak hani birçok sonuçta karakteristik özelliği var müziğin. Bunu da dinleyin, bunu da dinleyin, bunu da dinleyin yapabiliyorum. Ve bunu dönemsel yapabiliyorum single'larla. Ama albümde bence her şey konsept gözükmeli. Ve bir konsept, bir karakterin içinde insanlara bir şeyler sunabilirsin gibi bakıyorum ben. En azından ben böyle görüyorum albümleri. Mesela Avare EP'sinde ben gizemli, avare ve çok gerçek, asıl kalıplara sığmayan çocuk olarak bir albüm yapmıştım mesela. Ve her şarkı birbirine bağlantılıdır mesela orada. Ve böyle albüm yapmak istediğim bir evre şu an gelmez. Şu an çünkü farklı farklı karakterlerimi yansıtmak istiyorum.
7: Yapmak istediğin müziği mi yapıyorsun peki şu anda?
8: Evet. Farklı farklı. Yani ben mesela Cilvelim'le dedim ki Cilvelim'le bak sizi oynatıp dans ettirebilirim. Sonra mesela bir diğer şarkımda dedim ki çok fazla ben olabilirim. Şimdi diyeceğim ki mesela Sarı Kızlarım Çıkacak atıyorum. Ben sizin ailenizin çocuğuyum yani. Bayağı evdeki çocuğum ben yani. Ve buyum. Ya gerçek bu. Gerçekten buyum. Ve bunu yansıtacağım. Sonraki şeyde mesela diyeceğim ki hadi bakalım tatile çıkıyoruz. Bodrum'da aç beni dinle. Oh. Ya bu çocuk olacağım yani. Aynen süper. Öyle. O yüzden bu era bu ya. Birazcık böyle gerçekten kendimi ve yaşımı yaşamak istiyorum yani.
7: En güzelini yapıyorsun. Aynen. Ne yapmak istiyorsan onu yap Baran. Evet. Ya insanlara tabii ekibin çok önemli.
8: Yo ekibim de çok saygı duyuyor bu arada. Böyle şeylerde böyle ben çok absürt bir karar değilse bir karar alıyorsam kesinlikle hep desteklerler beni yani.
7: Harika.
8: Ya aynı hazda da böyle koştururlar yani.
7: Ya geriye dönüp şunu deme. Ya keşke bu dönemde şu yaşta bu şarkıyı yapsaydım deme. Yapmak istediğin her şeyi yap çünkü güzel bir başarı.
8: Evet.
7: Geri dönüşler çok güzel. Halk tarafından güzel sonuçlar alıyorsun. Tebrik ediyoruz seni.
8: Teşekkür
7: Gerçekten
8: ederim.
7: Çok tebrik ediyoruz. Şimdi kataloğuna baktığımızda hareketli sayın çok fazla. Bunun bir sebebi var mı? Slow'ları böyle bir
8: hareketliyim.
7: Seçiyoruz.
8: Hareketliyim. Çok açıklaması yok ya. Hareketliyim yani. Slow yaşamayı sevmiyorum ya. Bazen olması gerekiyor. Mesela slow'lardan en çok sevdiğim şarkım Yan. Zaten bir tane var en çok sevdiğim. Mesela bir kitabı saymıyorum ama. Bir tane var yani daha. Ne var ki? Yan var yani. Yan da benim harbiden şey dediğim bir şarkı yani. Bu çıksın. Bu çıkmalı. Arabesk mi? Slow mu? Bu çıkmalı dediğim bir şarkı. Hala da dinlerim. Seneler geçse de dinlerim. 30 yaşında olsam, 40 yaşında olsam da dinlerim.
7: Hiç böyle slow şarkı çıkmıyor mu?
8: Ya çıkıyor. Kalemde. Çok fazla yazıyorum. Hem de o kadar fazla yazıyorum ki. Ama sen çıkartmıyorum. Aynen öyle.
7: Böyle sakladığın bir hit var mı Slow'da? Bir de o var, yönünü de çok, görmek isteriz belki.
8: Çok fazla var. Çok fazla var. Ama işte zamanı değil. Bir şarkıların zamanı olduğuna inanıyorum. Şu an benim yaşım onu kaldırmaz. Yaşım kaldırmaz onu. Öyle gözükmek istemiyorum. bir süre sonra birazcık böyle yaş alıp daha böyle oh be biraz dinlenelim dediğim an yaparım tabii ki. Ama şu an yapmam. Kanım
7: bir 20 yıl sonra falan herhalde izleyici.
8: Yok ya. O kadar değil. Çok erken yaşlanacakmışım gibi şu an feedback verdim. Ne zaman hareketliden yorulursam o zaman yaparım.
7: Bence sen yorulmazsın. Ya. Yorulma. Bizi de yorma. Umarım zaten yorulmam. Malum insanlar böyle hareketli şarkılar istiyor. Evet. Bize de vermeye devam et. Evet. Güzel şarkılar yazıyorsun. Hiç böyle birine vermek istediğin bir şarkı var mı? Ya da ben bu isme bir şarkı yapmak istiyorum. Mutlaka vardır düşüncende.
8: Yani Tarkan'a çok fazla yapmak isterdim tabii.
7: Yaparsın
8: ki.
7: Bence. Elinizden sonra çok iyi olur.
8: Geçen benim Karaçalı'yı, videoyu beğenmiş. Buradan da sevgiler olsun.
7: Gerçekten.
8: Geçen böyle bakıyorum profilime, işte beğenenlere falan. Bir baktım Tarkan. Nasıl yani? Bir daha bakıyorum, bir daha Tarkan. Bir daha okuyorum, bir daha Tarkan. Vay beğenmiş yani. Karaçalı'yı beğenmiş. Ve ben Karaçalı'yı beatini dinlediğimde dedim ki bu Tarkan gibi uçuyor bu dedim. Acayip bir beat. Ben hemen buna giriyorum dedim. Bak manifest işte.
7: Evet. Ama sen bunu...
8: Kim bilir ne dedi.
7: Geldiğim bir önceki programda da söylemiştin. Çok manifestliyorum.
8: Ben öyleyim ama ben yemin ederim benim söylediğim şey 5 dakika sonra oluyor. Allah çarpsın. O kadar bununla netim
7: güzel
8: ki.
7: Güzel şeyler şahit. Söyler misin benimle ilgili?
8: Bak Ayşen'le beraber bir kelime ediyorum 5 dakika sonra oluyor. Ne olur söyle ya.
7: Arkadaşlar Baran'a çok güzel bakın. Güzel şeyler söyle yani, benimle ilgili Baran. Şey ama hiç orada olmuyor. Hani böyle, anlatmaya devam ediyor.
8: Ya spiritüel bir adam da değilim yani. Sadece iyi düşünüyorum. Buna çok inanıyorum yani. Sadece kalbim çok iyi düşünüyor. Yani iyi niyetli bir şekilde bir şeyin olmasını istiyorsam ama iyi niyetli oluyor. Senin için de düşünce.
7: Tamam düşün.
8: Güzel ama ne olduğunu düşün. Bilmem lazım.
7: Yayın sonu söyleyeceğim. Tamam. Ben sana bir liste vermişim böyle. Çocuk bir daha benimle muhatap olmuyor.
8: Şey diyormuşum. Onu istemiyorum. Onu yapamıyorum.
7: Pekala bu keyifli sohbet bir çay karam yakışır herhalde. İzleyelim ardından buradayız.

0: Devam ediyoruz Çaykıram sonrasında. Siz klibi izlerken biz burada kamera arkasında çok güzel şeylerden konuşuyoruz. Baran'a saygım biraz daha arttı. Ben sürekli Baran'a bir şey yazarmışım.
1: Aynen.
0: Baran benim için bunu
1: şunu
0: iste.
1: Da
0: Benim için şunu
1: miyiz?
0: iste. Şunu iste.
1: Bir
0: Şunu
1: dileğim
0: iste.
1: daha
0: Şunu
1: var.
0: iste.
1: Ben için yeşil cin.
0: Ay çok tatlısın ya, yemin ederim. Stüdyo mu sahne mi?
1: Sahne.
0: Sahnede nasıl bir Baran hayal ediyorsun? Şu anda o Baran'ı hayal ettin mi yoksa daha
1: Ya
0: büyük bir... Yaşadın mı?
1: yaşadım. Hayal etmedim, yaşadım. İlk çıktığım daha yani 6 gün
0: Üniversite
1: önce
0: konserindeki.
1: aynen çıktığımda yaşadım hayalimi. İnanılmazdı. O kadar özgür hissediyordum ki. Çok özgür hissediyordum kendimi yani. Bütün dans mı edeceğim? Yapabilirim. Stüdyoda dans edebilir miyim ben? Tamam, bir
0: Hayır.
1: noktaya kadar edebilirim yani. Dans ediyorsun, kendini izlettiriyorsun, şarkı söylüyorsun, canlı performans yapıyorsun. Orkestranın arkanda dev gibi, dansçıların yanında, seyircilerin önünde muhabbet de edebilirsin istediğin kadar. Daha ne? Biz yani 1,5 saat mi sahne yapıyorsun? 1 saat mi? O an senin abi.
0: Sen bu enerjiyle o dev
1: Evet.
0: konserlerde insanların arasına dalarsın bence.
1: Dalarım. Öyle bir yalan açarsalar bana dalarım.
0: Baran'ı
1: Şey
0: bir
1: diye geziyormuşum.
0: bakmışız en
1: Sen bir şey
0: arkada.
1: istiyor musun? Sen bir şey istiyor musun?
0: Bir bakmışız Baran en arkada
1: Tek.
0: diye. Söz mü müzik mi?
1: Söz. Yok, müzik.
0: Müzik.
1: Evet.
0: İnsanların şarkıyı sevebilmesi için
1: Melodi çok önemli.
0: melodiden mi etkileniyorlar? Ben de
1: Aslında
0: tam tersi
1: eşit.
0: düşünüyorum
1: Bak
0: aslında.
1: şimdi, söz
0: Söz beni daha
1: yazdın.
0: çok etkiliyor.
1: Çok bir tane söz söyle bana, bir kelime söyle. Random,
0: Aşk.
1: at kafadan.
0: Aşk,
1: Aşk.
0: sevgi,
1: Aşk,
0: dostluk.
1: sevgi. Mesela aşk, sevgiyi çok ilginç bir melodiyle yaptım sana mesela. Aşk, sevgi, aşk, sevgi. Bu şarkıyı sever misin?
0: Hissedersem severim.
1: Sevemezsin. O melodi kötüyse sevemezsin. Ben melodiyi böyle yapıyorum. Benim şarkım bu. Aşk,
0: O zaman
1: sevgi, aşk,
0: %50-50.
1: sevgi. Böyle bir şarkı. Sevemezsiniz, mümkün değil. Melodi çok önemli. Ama normal pop yapalım. Aşk, sevgi, aşk,
0: O zaman
1: sevgi. O
0: %50.
1: zaman yaparsın bir şekilde. Ya
0: Siz beni
1: melodi,
0: çok ikna ediyorsunuz
1: doğru bir
0: bugün.
1: melodi varsa o şarkıda, o şarkı tutar.
0: Ayrılık şarkısı mı, aşk şarkısı mı?
1: Aşk
0: İçgüdü.
1: şarkısı.
0: Adım hareketli yapıyor
1: Aşk
0: sürekli.
1: şarkısı. Ben mümkün mertebe övüyorum şarkılarımda
0: Gece
1: zaten.
0: mi gündüz mü sana göre,
1: Gece.
0: Baran'a göre?
1: Sabah hiç bana göre değil. Ben gece adamıyım ya. Hiç uyumuyorum yani.
0: Ciddi misin?
1: Baykuş gibiyim. 6'da yatıyorum.
0: Gündüz full uyuyor
1: Yok.
0: musun?
1: Erken kalkıyorum. Az uyuyorum.
0: Az uyuyorsun. Nasıl dayanabiliyor? Tabii genç
1: Hiçbir
0: olduğun
1: fikrim
0: için.
1: yok. Buna benim de fikrim yok. 6'da 5'te yatarım. Hiçbir doğru bir örnek değil. Bu arada lütfen yapmayın. Beni de teşvik edin ki ben de düzeleyim. 6'da yatıyorum, sabah 11'de 12'de kalkıyorum yani. Çok az uyuyorum ya.
0: Ama şey, şimdi üretken zamanındasın ya,
1: Evet, belki de
0: ürettiğin
1: o
0: için
1: yüzdendir.
0: ondan dolayı şimdi
1: Evet.
0: kafada o
1: Milyon tane
0: sözler
1: şey dönüyor.
0: geziyor şu anda, şarkı sözleri. Nasıl çıkıyor bu şarkılar?
1: Milyon tane şey dönüyor kafada tabii ki. Hızlı bir tempoda olduğumda böyle oluyor. Ama geç kalkmam.
0: İyi vallahi. Yani
1: Geç
0: bazıları
1: yatarım
0: çünkü
1: deyince şey algısı oluyor değil mi?
0: kesin akşama kadar
1: Geç
0: uyuyordur
1: kalkıyorsun. Yo yani erken
0: diyor. Ben
1: kalkıyorum
0: size bir şey
1: yani.
0: söyleyeyim. Şu an stüdyodan geliyor ve
1: Evet.
0: kıta değiştirerek geldi.
1: Vallahi öyle ya.
0: Bu kadar da disiplinli ve bu kadar da çalışkan
1: Heh,
0: bir
1: mesela dün
0: arkadaş.
1: 6'da yattım. Bugün 10'da kalktım.
0: Stüdyoya gittin,
1: Ataşehir'e
0: çalıştın.
1: gittim. Ataşehir'den buraya
0: Buraya
1: geldim. Ya,
0: geldin.
1: bir de yani yaka değiştirmeyi bırak. Yakanın da bir ötesine geçtim. Burası yakanın ötesi yani.
0: Evet. Biraz uzakta bir de bizim
1: Evet.
0: stüdyolar arkadaşlar. Biz Tekirdağ köfte yemeye gideceğiz 5 dakika sonra. Ya yani o kadar oraya yakınız yani. Ondan dolayı Ataşehir'den
1: Evet.
0: buraya. Wow, çok iyi. Peki tek başına üretmek mi yoksa ekiple
1: Ekip.
0: bir şeyler yapmak
1: Ekip.
0: mı?
1: Ekip işi her zaman iyidir.
0: 5 yıl sonraki Baran'ı nerede görüyorsun müzik dünyasında?
1: Yani 5 yıl içerisinde hayallerime ulaşmam gerekiyor.
0: Şu an ne kadarına ulaşabildin ama?
1: Bence Cilvelim çok büyük bir kralımdı. Cilvelim cidden benim hayatımın en kritik kralımı olabilir. Umarım hani bunu katlayacak şarkılar da yaparım ve onlara da böyle kralım derim. O zaman işte kendimi iyi hissedeceğim.
0: Ama bence
1: Bayağı.
0: geliyor bu yıl.
1: Bence geliyor. Bence
0: Geliyor.
1: de geliyor.
0: Analog sound mu yoksa dijital sound mu sana daha
1: Ben ikisini de
0: yakın?
1: harmanlıyorum. O yüzden ikisi de.
0: Sen zaten bütün Dilbelim'in eskileri mesela çok iyi başı, anlamıyorsun.
1: Analog geliyor. Full canlı. Sonra dijitale bağlanıyor. Ve her şarkımda böyle. Her şarkımda analog da var, dijital de var. Yani ikisi de var.
0: Klibi güçlü şarkı mı yoksa sade şarkı mı?
1: Klibi güçlü şarkı.
0: Ama sen de bunu çok iyi başarıyorsun. O klip temalarını sen belirliyorsun. Yani
1: beraber.
0: Şöyle olacak,
1: hep beraber,
0: böyle olacak
1: yani,
0: diye.
1: Yani bazen menajerim ne oluyor, bazen yapım ekibim ne oluyor, yapımcılarım ne oluyor, bazen dans ekibim ne oluyor, bazen koreografım ne oluyor. Ama mesela her şarkıda bu saydığım isimlerden böyle döner yani. Hı hı. Çok sayılı. 4-5 isimle döner bu.
0: Şimdi background'a baktığımızda hep kendin ürettiğin sıfır şarkılar var. Hiçbir cover yok. Bir cover yapsaydı hangi şarkı olurdu Baran'ın hayatında?
1: Kuzu Kuzu.
0: Tarkan.
1: Yani sahnede de zaten
0: şey
1: okuyorum.
0: Yakında kesin bir düet gelir arkadaşlar. İnşallah. İyi bir manifestlemiş yine.
1: Yaptım yani.
0: Yani Tarkan beğendi diyor. Kuzu Kuzu cover diyor.
1: Aa, ne diyeyim.
0: Bir bakmışsın önümüzdeki aylarda Tarkan.
1: İnşallah.
0: Ve Baran Mengüç.
1: İnanılmaz olurdu.
0: Nasıl bir şarkı hayal ederdi?
1: En iyisini yapardım. En iyisini yapardım.
0: Şu an var mı aklında ya da böyle bekleyen kenarda bak bu Tarkan için uygun dediğin bir şarkı yoksa yeniden mi yazardı?
1: Ben sevmem öyle bekletip aa bak bu şarkı sana uygundu demeyi. Tarkan geliyor yap ya hani.
0: At nakaratını WhatsApp'ına yolla böyle bir şarkı yaptım abi gel okuyalım. Yapar
1: i̇şte
0: gençlerle çok iletişim açık bir adam.
1: Öyle olduğunu düşünmüyorum ya. Ya Tarkan'ın öyle değil. Genel bu işlerin öyle ilerlediğini düşünmüyorum yani ben. Onun için bir şey
0: ama
1: yapacağım.
0: Zaten Edis de öyle bir ara Edis seni dinliyor. Yine böyle bir Tarkan gibi iletişim olmamış mıydı? O dönemi hatırlamaya çalışıyorum
1: o
0: da
1: dönem,
0: yanlış mı hatırlıyorum?
1: Yani Edis benim Denge Yok şarkıma denk geliyor.
0: Tamam.
1: Ben iletişime geçiyor. Sonra ben stüdyoda ben Ayaş'ı dinletiyorum ona.
0: Hmm,
1: Ayaş benim şarkımdı normalde ama
0: demek
1: mesela
0: ki
1: şey dememiştim hani Edis girse ne olur dememiştim. Edis'le tanıştıktan sonra bu muhabbet oldu.
0: Hmm.
1: Aynen.
0: Belki de bak şu anda beğenmeye başladı.
1: Aynen.
0: O
1: ya oraya gidiyor
0: beğendi.
1: İşte. Bize baksana şeyi hesaplıyoruz. Ben de o zaman
0: oradan şuradan oraya gidiyoruz.
1: 5 gün sonra da yazar.
0: Oraları kovalıyoruz. Peki bu tüm kariyerdeki şarkılarını hepsini ele alırsak bir filmde hangi şarkıyı konumlandırırdın bir film olsaydı?
1: Oo çok iyiymiş. Belli başlı filmler söyleyeceğim. Titanic'te yan çalsın. Yan, sen de benim gibi yan. Bakıyor falan.

0: Karayip Korsanları'nda Karaçalı çalsın.
1: Karaçalı.
0: Aynen. Girmesin aramıza Karaçalılar, bizi kül edemez yangınlar,
1: beni deli eder, yine de kıyamam sana. O zaman sonla devam ediyoruz ve yavaş yavaş da programın sonuna geleceğiz. Aklımda
0: şey dönüyor. Sen ya, yan dönüyor ya, onu hayal ettim ya.
1: Sen düşün, film gelirse aklına yine Veda'da da
0: yok, yok, şey yaparız. Yok, daha gelmez. O kadar her gücü bu kütleyim artık.
1: O zaman sonla sizi baş başa bırakıyoruz arkadaşlar.

0: one thing that I've known about Haley.
1: Senin kanalın Dream Türk'te haftanın konuğu Baran Mengüç'tü. Ben çok keyif aldım gerçekten. Yani o kadar eğlenceli ve o kadar enerji bir adamsın ki. Ve o manifestlerin de bize bir ilham verdi yani. Şimdi buradan çıktıktan sonra yazacağız biz de bir şeyler.
2: Tabii.
1: Karalayacağız. Mutlaka. Biz de Tarkan'a ulaşacağız.
2: Hadi inşallah.
1: Ay, çok seviliyorsun. Çok başarılısın.
2: Çok bak,
1: gerçekten
2: ederim.
1: Bunu yürekten söylüyoruz.
2: Çok teşekkür ederim. Seviyorum.
1: Klibin, dansların, duruşun, tavrın, tarzın o kadar güzel bir gençlere örnek oluyorsun ki bence. Ve gençler de çok güzel bir şekilde seni örnek alıp sosyal medyalarında da zaten o güzel videolarıyla bunlara şahit olabiliyoruz.
2: Evet.
1: Hemen hatırlatalım. Bu şarkıların dışında çok güzel şarkılar da var. Geliyor şarkılar.
2: Geliyor.
1: İsimleri bir daha alalım. Nasıl verdik programda?
2: Sarı Kız Hanım geliyor. Sonra Kıyamam geliyor.
1: Ve çok da iddialı iki şarkı diyebiliriz bu şarkılar
2: hatta
1: için.
2: Hatta sürprizi vereyim. Selin'le bir tane daha düetim geliyor.
1: Ne diyorsun? Bunu gider ayak söylüyorsun.
2: Gider ayak. Sonda sürprizi verdim.
1: Aa, o da bu şarkılar arasında mı olacak yoksa?
2: Kıyamamdan sonra inşallah.
1: Aa, üçüncü şarkı olarak görüyor olacağız onu da. Evet. Yine böyle hareketli.
2: Yine ekibinleriz. Yine ekibinlere geri dönüyoruz.
1: Wow. Kimyanız tuttu Selin'le. Güzel. Harika. Selin'i de çok severim bu arada. Onun da duruşu çok güzeldir ve güzel bir ses rengi vardır.
2: Evet.
1: O zaman Baran Mengüç 2026 yılında çok güzel single'larla sizlerle buluşacak. Hemen kataloğundan tüm şarkıları dinleyebilirsiniz arkadaşlar, takip alabilirsiniz. Bu arada Baran Mengüç olarak sosyal medyadan seni takip ediyorlar.
2: Evet.
1: Orada da nerelerde konser verecek onları görebilirsiniz. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
2: Sizi çok seviyorum. Benimle kalın. Ben de sizle kalayım. Öpüyorum sizi.
1: O zaman biz de programı bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Via Karavan deşarjı sundu. Via Karavan.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.

0: derdine, çıktım zamansız bir seyre, ahtım göğe, denizlere.
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın.